Ya ne

0: çerçürdendence.
1: Apaçık Radyo Müzikleri.

Apaçık Radyo Müzikleri. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen.
1: Pazar günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
2: Kainatın tüm seslerini
3: Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emel Altay'a teşekkür ederiz.

We're living in a day and time. We're being

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emel Altay'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
0: Doğa Dedektifi. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin. Kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Pazartesi sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
3: De la musique.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Raif Madra'ya teşekkür ederiz.
4: Bir varmış, hiç yokmuş. Çocuklara, büyüklere hikayeler, masallar ve müzikler.
0: Hazırlayan ve sunanlar Memo Sağlam, Hande Tecik, Tuğba Zehra Sağlam.
5: Günaydın.
6: Günaydın.
5: Günaydın. Apaçık Radyo'da bir varmış.
6: Hiç
5: yokmuş. Hiç yokmuş. Programıyla sizlerle beraberiz. Ben Tuğba Sağlam. Sen kimsin?
6: Tomris'im.
5: Tomris Sağlam. Sen kimsin? Cemalcan Sağlam.
6: Cemo, hayır.
5: Cemo, peki ona Cemo diyoruz. Hayır, Cemo. Bugün bir kitap seçtik. Aslında bir kitap seçmiştik ama sabah fikrimiz değişti. Cemalcan geldi ve ne dedi? Ne dedin Cemalcan?
6: Bu kitabı okuyalım, çok komik.
5: Bu kitabı okuyalım, çok komik dedi. Biz kitap seçerken Cemalcan'a bırakıyorum seçimleri birkaç haftadır. Ve Cemalcan tabii ki 4 yaşında, bilenler için, bilmeyenler için söylüyorum. 4 yaşında, yakında 5 olacak. Seçtiği kitapları dün neye göre, bir tane kitap seçtik ve neye göre diye sorduğumda sıkıcı dedi. Nesi sıkıcı, daha okumadık ama dedim. Resimleri öyle hissettirdi dedi. Yani burada resimli kitaplarda resimlerin renkleri ve bakış açısı demek ki seçimi etkiliyor. Aslında hepimizi etkileyen bir durum. Evet, bugünkü kitabımız, Cemalcan bugün kitabımız ne? Hatırlıyor musun başlığını? Dünyanın en tembel atı?
6: Rüzgar.
5: Rüzgar. Peki, yazarımız Phil Alcock, resimleyen de Richard Phil, evet Phil. Resimleyen de Richard Watson. Kitabımız Indigo Çocuk'tan çıktı. Yaklaşık olarak da hemen şimdi bakıyorum. Böyle kitap, evet, anaokulu çağı diyebiliriz. Öncesi de siz okursunuz. 6 yaşa kadar uygun olduğunu düşünüyorum ben. Nacizane. 2018'de çıkmış gözüküyor. Onun dışında önde bir bilgi yok, arkada gözüküyor. Çevirinimiz de Ayça Derin. Şimdi birazcık şeyden bahsedelim Cemalcan, izin verirsen. Ben biraz yazardan bahsetmek çok isterim. Yazarımız Phil Alcock.
6: Phil Alcock.
5: Evet. Kendisi biyoloji mezunuymuş ve birkaç yıl araştırma alanında çalıştıktan sonra da yazma olan sevgisinin peşinden gitmeye karar vermiş. Metin yazarlığı alanında kendini geliştirdikten sonra yaratıcı projeler yapmış. Bunların arasında 1990'ların başında yayınlanan bir fantastik üçleme varmış. 1990'lı yıllarda çocuklara yönelik yazdığım 30 kısa hikaye BBC ve ITV'de yayınlandı diyor kendisi. Ayrıca İngiliz Yazarlar Birliği'ne üye olmuş. Daha yakın dönemde ise 17 çocuk hikayesi komedyen Lenny Henry tarafından CBBC'de seslendirilmiş. Metin yazarla becerilerim hem bilimsel hem de sanatsal geçmişimden besleniyor diyor yazar. Bu sayede yaratıcı anlatımı teknik doğrulukla birleştiren özgün bir yaklaşım sunabiliyorum. Boş zamanlarımda hevesli bir amatör fotoğrafçıyım ve kulüp yarışmalarında birçok ödül kazanmış. Bu aralar yani şu anda hayatında hem yazarlık hem de metin yazarlığı olarak çalışıyormuş. Yaratıcı hikaye anlatımı stratejik iletişimle bir araya getiriyormuş. Çocuk kitapları ile ilgili olarak da yazdığı bir iki kitap var ama sadece Türkçe'ye çevrilen kitabı bu. Grumpy, doğru söylemem lazım, hemen şurada yazdığım notlarıma bakacağım. Kral var bir tane, Somurtuk Kral. King Colin var. Önce King Colin deniyor, Kral Colin. Hayvanların Gizemli Dünyası ve Grumpy King Colin, Somurtkan King Colin. Yani iki kitabı var bunun. Çocuklar için bunları yazdık.
6: Şu an okuduğumuzun iki tane.
5: Hayır, bir tane bunu.
6: Hayır, iki tane.
5: Bir de İngilizcesini gördün, o yüzden öyle söylüyorsun. Genç okurlar için yazmak ayrı bir mutluluk. Çünkü çocuklar karşılaşabileceğiniz en dürüst okurlardır diyor. Bir şeyi sevmezlerse bunu size hemen söylerler. Evet, kesinlikle katılıyorum. Şeye dönüp baktığımızda da... İllüstratöre baktığımızda da... kendisi Richard Watson, ormanlar ve kırsal alanda çevrili olan North Lincolnshire'da yaşayan bir illüstratör. Richard çocukken ya da bir kitabın içine gömülmüş halde ya da elinde kalemle savaşan ejderhalar ve şövalyeler çizerken bulurdu. Çizgi romanlardan ve komik hikayelerden ilham alarak kendi çizgi romanlarını yazıp çizmeye başladı. Bu süreç onda mizah ve hikaye anlatıcılığına karşı büyük bir tutku uyandırdı. Daha sonra University of Lincoln School of Art Design'da eğitim aldı ve İllüstrasyon bölümünden birincilik derecesiyle mezun olmuş. Çocuklar için birçok kitabı resimlemiş. Bunların arasında da New York Times'ın çok satanlar listesinde zirveye çıkan Bir Köpek Yazar Junior tarafından yazılmış eğlenceli Dog Diaries serisi de Bir Köpeğin Günlüğü serisi de bulunmakta. Richard's temsilin birçok aynı zamanda Richard'ın da sayfasını, yazarın da sayfası, blog sayfası mevcut. Oradan da inceleyebilirsiniz. Evet Cemalcan, şimdi sıra geldi. Bu biraz zor koşullarda program yapıyorum. Yapıyoruz galiba. Eğlenceli bir alandayız. Cemalcan, biraz kitaptan bahsedelim. Bu dünyanın en tembel hayvanı rüzgar. Neden bunun adı rüzgar? Koşmasını istediği için sahibi vermiş değil mi?
6: Evet.
5: Peki rüzgarın en sevdiği şey neymiş? Bize şurayı bir anlatır mısın ya?
6: Elma.
5: Elmayı mı çok seviyor?
6: Evet.
5: Elmayı kim seviyor?
6: Ben.
5: Sen de çok seviyorsun, evet.
6: Ben de seviyorum ama istediğimde yeşil elma vermedi.
5: Ah. Ah be, nasıl yaramaz bir anneyim galiba. Peki. İşte rüzgar, dünyanın en tembel atı. Rüzgar koşmayı sevmezdi. Aslında yürümekten de pek hoşlandığı söylenemezdi. En sevdiği şey çiftlikte tembel tembel gezinip elma yemekti. Sahibi Bay Çalışkan ise onun tam tersine çok çalışkandı. Lütfen oku. Şöyle diyeceksin. Bay Çalışkan belki değişir umuduyla atına rüzgar atını koymuştu. Ama pek işe yaramamıştı. Söyle. Evet. Bay Çalışkan.
6: Bay Çalışkan.
5: Belki değişir umuduyla.
6: Belki değişir umuduyla.
5: Atına.
6: Atına rüzgar atını vermiş.
5: Çok güzel. Ama pek işe yaradığını söylenemezdi. Peki. Okumayalım, sen anlatabilirsin. Sen çok güzel kitap anlatıyorsun. Burada ne oluyor? Hadi bakalım. Pazartesi günü, evet.
6: Arkadaşın evine gidiyor.
5: Pürneşe'ye değil mi? Pürneşe hastalanmış, ona gidiyor. Ona ne götürüyor?
6: Üzüm.
5: Üzüm götürüyor.
6: Ama onu, o kayboldu atımız.
5: Evet. Peki sonra ne oluyor? Ne olmuş? Hadi anlatın.
6: O ot yerken kafasını eğdiği için üzümler bir anda elinden kayıp atın üstüne döküldü ve
5: Bütün üzümler ezildi. Başı, pantolonu hepsi üzüm olmuş. Bay Çalışkan'ın, değil mi? Çünkü neden?
6: o çok
5: Evet.
6: çalışkan.
5: Rüzgar sulu çimenleri görmüş. Onları kıtır kutur yemiş. Sonra
6: Ve
5: peki
6: adı neden Bağ Çalışkan söyleyeyim mi?
5: neden?
6: Çünkü çok çalışıyor.
5: Çünkü çok çalışıyor. Evet, orada bir at var Tomris. Doğru söylüyorsun. O
6: Ben
5: atın adı Rüzgar.
6: küçük ata binmek istiyorum.
5: Tamam.
6: Yavru ata yani.
5: Midilli.
6: Evet.
5: Peki bugün de Salı günü de nereye gidiyorlar? Pektitiz'e gidiyorlar. Neden? Çünkü
6: Çünkü
5: ahırını temizlemeye yardım ettiği için. Çok doğru
6: ama
5: bir
6: bir
5: şey
6: şey diyeceğim.
5: çizmiş. Tabii ki.
6: Gölü
5: Bir şey
6: taşıyan bir tane
5: diyeceğim.
6: köprü var.
5: Elini koyunca buraya bir köprü yaptın. Peki. Köprüler değil, barajlar
6: Evet.
5: doldurur. Peki. Ne olmuş peki? Bana söyle. Burada bir göl var
6: Evet.
5: söylediğinden. Peki ne oldu?
6: Ama süte benziyor.
5: Süte benziyor çizimleri. Evet, doğru söylüyorsun. Süt gibi birazcık şey, beyaz. Hafif bir mavilik var. Evet.
6: Çizgiler de beyaz.
5: Evet, burada da beyaz çizgiler görüyoruz. Orada ışık yapmış aslında o beyazlarda.
6: Bir
5: Evet.
6: çizgi.
5: Peki
6: Paraş.
5: Çalışkan ne diyor rüzgara? Sakın derede oyalanma, yoksa kayıp suya düşeriz diyor, değil mi? Peki rüzgar ne yapıyor Cemalcan?
6: Su içmek için dereye gidiyor ama bağ çalışan denize düşüyor.
5: Ya nehire düşüyor, değil mi? Olamaz.
6: Çikolataları da düşüyor.
5: Çikolatalar da düşüyor. Ya of. Peki
6: Ve
5: çarşamba
6: yaramaz mı da?
5: günü. Ya çok yaram. Birazcık yemek yemeyi, içmeyi seviyor. Peki Bay Çalışkan yaşlı dostu Bay Tonton'a gidiyor. Ev yapımı reçel götürüyor. Evet. Bay Tonton yaşlı arkadaşıymış. Onu çarşamba günü onu yaparken bir orman yolundan mı geçiyorlar? Nereden geçiyorlar Cemalcan?
6: Orman.
5: Neler var ormanda?
6: Ahtapot.
5: Ahtapot yok. Elinde o ahtapot var. Ahtapot kuklası var. Ormanda neler var?
6: Ağacın üstünde ahtapot.
5: Keşke öyle olsa, değil mi? Çok komik olabilirdi.
6: Evet.
5: Tamam. Peki sen burada neler görüyorsun? Şunlar ne?
6: Sincap.
5: Sincaplar var. Evet.
6: Şapkası
5: Ahtapot. Sincaplar. Peki ne diyor Çalışkan, Bay Çalışkan? Rüzgara nelere dikkat et diyor orman yolundan geçerken?
6: ahtapotlara, kütüklere.
5: Kütüklere ve ahtapotlara. Evet, kitaba yeni bir renk kattın. Sonra ne oluyor peki, bana bir söyle. Kütüklere dikkat ediyor ama ne oluyor?
6: Şimdi o böyle yapıp ağaçtan yaprak yemek için bu kayıp düşüyor ve kavanozu kırılıp her tarafa saçılıyor.
5: Evet, çünkü ağaçtaki yapraklar çok leziz,
6: Denize gidiyorum.
5: çok leziz olduğu için yukarı doğru alıyor ve üstü başı her yeri reçel oluyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Bay Çalışkan bu duruma ne yapıyor? Nasıl bir duygusu var? Şurada bir söyler misin?
6: Çiçek top.
5: Hayır, şurada. Bu sayfadayız. Oraya gelmedik daha ya. Yani. Ne yapmış? Kızıyor mu?
6: Evet.
5: Çok mu?
6: Ve onun evden çıkmamasını istedim.
5: Diyor ki bundan sonra sen evde duracaksın. Ben kendi işimi kendim halledeceğim diyor. Perşembe günü Bay Çalışkan sevimli arkadaşı Bayan Şirin'e bir demet çiçek götürmeye gidiyor.
6: Şirin.
5: Evet, Şirin çok şirinmiş.
6: Dökülüyor.
5: Evet, reçeller dökülmüş. Bu ne?
6: Şirinler.
5: Bu ne? Tomris, bunun ne olduğunu biliyor musun?
6: Köstebek. Köstebek.
5: Köstebek, evet. Bunlar?
6: Bay bay ben
5: Bu ne?
6: yatıyorum.
5: Kuş bu.
6: Çiçek.
5: Hayır. Kelebek.
6: Gelerek.
5: Kelebek. Evet. Sonra peki Bay Çalışkan ne yapıyor Cemalcan? Bir söyle bakalım. Şurayı anlat. Tembelsiz, bay rüzgarsız gidiyor. Tembel rüzgarı almadı yanına, atı. Sonra ne oluyor? Bir anlatır mısın burayı dinleyicilerimize?
6: traktörüne biniyor.
7: Ha, diyor ki o zaman diyor. Ben madem alamıyorum rüzgarı, traktörüne biniyor. Peki, bu traktör bana bir söyle. Bir şey oluyor.
8: Çamura
7: Çamura mı saplanıyor?
8: saplandı.
7: Aman Allah'ım. Sonra ne oluyor?
6: Çamura
7: Traktörü ittirmeye karar verince ne oluyor?
6: düşüyor.
7: Ya o da çamura saplanıyor değil mi? Üstü
6: Evet.
7: başı olamaz diyor. Keşke diyor ne yapsaydım?
6: Rüzgar getirseydim.
7: Ya keşke rüzgarla gitseydim diyor. Sonra dönüyor.
6: Köstebek arayıp onunla gidiyor.
7: Sonra dönüp rüzgara sesleniyor, değil mi?
6: Evet.
7: Rüzgar diye sesleniyor. Rüzgar ne yapıyor? Nasıl yapıyor Tomris? Hiç ona bakmıyor, küsmüş. Seni evde bıraktığım için özür dilerim Rüzgar. Yardımına ihtiyacım var diyor Bay Çalışkan. Bunun üzerine Rüzgar ne yapıyor?
6: Mutlu ya.
7: Mutlu, değil mi? Çok mutlu oluyor. Evet.
6: Başka mutlu olmuş yerine mutlu ya diyeceğim. Evet.
7: Mutluluyor mu? Güzel, mutluyor. Evet, bu kelimeyi sevdim. Yeni kelimemiz. Rüzgar çok sevinmişti Bay Çalışkan'a yardım etmeyi. Çok seviyordu. Yani tembel olsa da bunu. Aman Allah'ım. Bayan
6: O
7: Şirin'sin.
6: atın adına bence mutlu yok yani.
7: Mutluyor. Tamam, artık adı Rüzgar mutluyor Rüzgar. Rüzgar mutluyor. Olsun mu?
6: Hayır.
7: Sadece mutluyor mu? Tamam. Mutluyor. Peki. Mutluyor evden çıkıp aman Allah'ım her yeri
6: Geçmiş.
7: evet ve hiçbir yerde oyalanmamış
6: Dere
7: baksana.
6: derede yüzüp gelmiş.
7: Evet bu
6: Kütüğün üstünden at.
7: kütüğün üstünden atlamış, dereden geçmiş ve hiçbirinde başka bir yerle oyalanmamış. Değil
6: Bu
7: mi?
6: evle bile, bu
7: Evet hiç.
6: evle bile, bu evle bile.
7: Evet, hiçbir yere oyalanmamış.
6: Bir tek bu evle
7: Leziz yapraklara dönüp bile bakmamış. Gitmiş, gitmiş, gitmiş. Merhaba Şirin demiş. Şirin'in evine varmışlar. Sana demiş Bay Çalışkan. Elinde bir demet çiçek var. Sana bir demet demiş ne olmuş?
6: İçek.
7: Çiçek ne olmuş? Bir demet çiçek diyemeden ne olmuş?
6: Mutluyum. Çiçekleri yemiş.
7: Aman Allah'ım, o yüzden mi hiçbir yaprağı yememiş bütün yol boyunca yoksa?
6: Evet.
7: Ya bu mutluyor birazcık yaramaz ve oburmuş aslında. Çiçekler daha leziz, çiçekleri daha leziz bulduğu için sanırım
6: Oy, oy.
7: çiçekleri daha leziz bulduğu için değil mi? Peki onun üzerine ne demiş? Onun üzerine de demiş, üzülme demiş Şirin. Düşünmen yeterli. Ama hayır demiş. Hayır olamaz. Çok kızgınım demiş Baş Çalışkan. Onun üzerine ne olmuş? Şaka şaka yapmış. Ve Rüzgar'a ne vermiş Cemalcan? Hatırlıyor musun?
6: Önerdiğim.
7: Ne vermiş bir tane?
6: Önerdiğim.
7: En sevdiği şey neydi Rüzgar'ın?
6: Yok.
7: Elma mı vermiş? Evet, elma vermiş. Ve bundan sonra Rüzgar dünyanın en çalışkan atı olmamış ama bu maceranın sonunda koşmayı, atlayıp zıplamayı da sevdiğini keşfetmiş. En önemlisi de dostu Bay Çalışkan'a yardım etmeyi çok seviyormuş. Ama en sevdiği şey neymiş hala? Bunları seviyormuş ama en sevdiği şey karpuz. Kavun. Ne? Kiraz. Elma. Elmaymış. Peki, kitabımız burada bitti. Sana şunları sormak istiyorum. Bu kitapta en çok neyi sevdin? Parmakla gösterdiğinde kimse seni görmüyor. O yüzden bunu söylemek zorundasın. Rüzgarı mı sevdin? Ama bu rüzgar değildi ki, bunun adını değiştirmiştin. Mutluyor. Peki, Cemalcan, hadi biraz kitaptan konuşalım. Bu arada bir serinin bir parçası. Biz Seride kaç tane kitap varmış? Tabii ki.
6: Bu kitap var.
7: Aa, arkadaşında Siyah Beyazlar Kulübü kitabı mı var?
6: Evet.
7: Belki o kitabı getirsin. O kitabı da okuruz. Ali Uras'tan ödünç alırsan. Kitapları ödünç alabiliyoruz, değil mi? Evet. CD'de toplam 7 tane kitap varmış. Evet. Siyah Beyazlar Kulübü.
6: Beyazlar Kulübü'nü söyleme. O benim için.
7: Tamam. Özel mi? Peki. Ondan sonra bir tane Dev Pancar Çılgınlığı
6: Bir
7: var.
6: de
7: Evet.
6: Pancar
7: Evet. Burada Altın Yıldız yarışması var ki biz bunu okumuştuk radyo programımızda. Hokus.
6: Hatırlamıyorum.
7: Sonra Hokus Pokus Diplodokus var. Sanırım bu kitap bizde var, ona bakalım. Yeni kütüphaneci.
6: Okulumda da var.
7: Öyle mi? Yeni kütüphaneci. Bu var mı okulunda?
6: Evet.
7: Taş Devri Modası ve
6: Evet.
7: Mırmır'ın Sihirli
6: Evet.
7: Bıyıkları mı?
6: Ben.
7: Hı, komikmiş. Peki.
6: Kardeşim ayak ile göbeğini.
7: Evet, birazcık yaramazlık yapıyor. Enteresan bir radyo programı içerisindeyiz şu anda. Evet, biz bugün neyi okuduk Cemalcan? Bir onundan tekrar bahsedelim. Şimdi radyosunu yeni açanlar için. Apaçık Radyo'da Bir Varmış Hiç Yokmuş programındayız. Biz bugün hangi kitaptan bahsettik? Dünyanın en tembel atı Mutluyo değil, rüzgar aslında. Biz onu Mutluyo'ya koyduk. Çünkü o çok mutlu, değil mi? Peki, bu kitapta en çok atı sevdin, Mutluyo'yu sevdin, rüzgarı sevdin. Bana bir soru sormak istesen ne sorardın bu kitapla ilgili? Hiç düşündün mü? Neyi sorardın?
6: Bir
7: O ne? Ben sana sorayım. Sence bu kitap bize neyi anlatıyor?
6: Ne?
7: Bakalım ne diyeceksin? Evet Cemalcan. Bir şey anlatıyor mu kitap? Ne anlatıyor? Peki. O zaman ben anlatabilir miyim? Ne okuduğumuz zaman neyi görüyor olabiliriz? Bence evet, Rüzgar biraz tembel, yemek yemeyi çok seviyor. Ama sonunda aslında hani pişman olan at olmuyor. Çünkü atın karakteri bu zaten. Yani her zaman böyle pazartesi ve gün vererek gitmiş kitapta. Pazartesi, salı, çarşamba. Değişen hiçbir şey yok. Rüzgar hep aynı rüzgar. Perşembe. Rüzgar hep aynı rüzgar. Hiç değişmiyor. Ve ben çok tembelim, gitmiyorum, o zaman bir değişeyim demiyor. Yani aslında tembel değil, sadece böyle yaşamak istiyor. Çünkü tembel olsaydı zaten kitabın sonunda da tembellik yapardı. Sadece Bay Çalışkan'a yardım etmek istiyor. Bütün çizimlerde de Bay Çalışkan'la hareket ettiğinde hep yorgun, halsiz. Çünkü istemiyor aslında, ama ona yardım etmeyi istiyor. O yüzden bu kadar halsiz olsa da hani yürürken hep suratı mutsuz, ama yemek yerken suratı hep mutlu, görüyor musun?
6: Evet.
7: İş yaparken hep mutsuz, diğer türlü mutlu.
6: Ben
7: O yüzden adını Mutluyo koydu Cemalcan. Fakat sonra aksilikler böyle üst üste gelince çalışkanlık, ben artık sen evde kal diyor Perşembe günü. Ben diyor gideceğim ama seni istemiyorum diyor. Başıma gelen kalmadı zaten bu hafta başına. Bu kararı Çalışkan veriyor. Ama sonra Çalışkan traktöre binince başına bir şey geliyor ve diyor ki, ya keşke, ama keşke ben Rüzgar'la gitseydim. Yani Mutluyo'yla gitseydim diyor. Burada kararını değiştiren aslında, yani karakterini değiştirmeyen bir atla karşı karşıyayız. Ve en güzeli de şu. Şirin'e vardıklarında o leziz, yine rüzgar rüzgarlığını yapıyor, mutluyor yani Cemalcan'ın deyimiyle. En lezzet çiçekleri yiyor. Ve Şirin'deki önemli değil, önemli olan düşünmen, niyet. Bu da çok güzel. Yani bunu.
6: Ama çok
7: Evet. Sonra diyor ki ama ben çok kızdım diyor. Sonra diyor ki şaka diyor. Çünkü en güzel şey aslında dostluktur. Evet, mutluyor. Çünkü aralarında onlar çok yakın ve iyi dostlar, dost olmuşlar. Arkadaşlığı da burada görebiliyoruz. Her şeyiyle, ne olursa olsun, o karakteriyle, o onlara bağlı arkadaşlıkları devam etmiş oluyor. Tabii ki.
6: o hatını da hala rüzgar başka bir hatını mutluyor.
7: Öyle
6: Onlar
7: mi?
6: arkadaş.
7: Mutlu öyle rüzgar. Bunun hikayesini sen yazmak ister misin?
6: Evet.
7: Hadi yazalım o zaman. Programımız bitiyor. Biz de hikaye yazmaya gidelim, olur mu?
6: Olur.
7: Herkese iyi pazarlar dileyelim mi?
6: Olur.
7: Herkese iyi pazarlar de o zaman.
6: Herkese pazar.
7: Bir de teknik masadaki Salih abiye teşekkür edelim.
6: Teşekkür ederiz.
7: Evet, teknik masada Salih ve Şeker bugün de bir varmış hiç yokmuş programının sonuna geldik. Haftaya yeni bir programda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Bir
6: Da
7: varmış hiç yokmuş. Çocuklara, büyüklere hikayeler, masallar ve müzikler.
0: Hazırlayan ve sunanlar Memo Sağlam, Hande Tecik, Tuğba Zehra Sağlam.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Raif Madra'ya teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Sevgili dinleyiciler, Botanitopya programında bu hafta 18 Mayıs 2025 tarihli programın tekrarını dinliyorsunuz.
2: Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gözdem Gürbüz Ati'ye teşekkür ederiz.
1: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben, Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı sosyal medya hesaplarımdan bana her zaman ulaşabilir. Yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Eski program kayıtlarına da Spotify'dan ve tüm diğer podcast kanalları üzerinden ulaşma şansınız var. Bunu da buradan tekrar hatırlatmış olayım. Sevgili dinleyiciler, bugün size tatlı kokusuyla başımızı döndüren hanımeli sarmaşını anlatacağım. Ve bu aralar Gökçeada'dayım. Adanın arka sokaklarında dolaşırken cömertçe balkonlardan, duvarlardan taşan o güzelim hanımellerini görünce hikayesini anlatmanın tam zamanı geldi diye düşündüm. Hele de yaz esintileriyle birlikte iyice tatlılaşır hanımellerinin kokusu, bilmeyen yoktur. Hanımeli, bilimsel adıyla Lolicera, hanımeligiller Caprifoliaceae familyasından. Çalı veya sarmaşık formunda herdem yeşil ya da kışı sert geçen yerlerde yaprağını döken odunsu bir bitki. Onu hep bahçe bitkisi olarak biliyoruz belki ama insanlar onu uzak diyarlardan getirip evcilleştirmeden çok önce ormanlık alanlarda yaşıyordu. Neredeyse ip kadar esnek odunsu gövdelerinin desteğiyle diğer ağaçların ve çalıların dalları boyunca saat yönünde dolaşıp tırmanarak 8-10 metreye kadar boylanabiliyorlar. Gri yeşil oval yaprakları Şubat ayından itibaren çıkıyor ve sonbahar hatta kışa kadar bitkide kalıyor. Yazın kümeler halinde ortaya çıkan beyaz veya sarı, kırmızı, alevli, trompet biçimli çiçekleri Haziran'dan Ağustos'a kadar sürüyor. Parlak kırmızı meyve kümeleri de sonbaharda olgunlaşıyor. Carolus Linnaeus'a 16. yüzyılda Şifalı Bitkiler Ansiklopedisi Kräuterbuch'u yazmış olan Alman botanikçi Adam Lönnitzer'in adını vermiş. Dünya çapında 180 türü var. Yaygın olarak bilinen türler arasında bizim topraklarımızda da olan orman hanımeli, yani Lonicera persimmonum, Japon hanımeli, Lonicera japonica ve mercan hanımeli ya da trompet hanımeli dediğimiz Lonicera sempervirens var. İngilizce'deki hani sakal adı, çocukların o tek tek trompet benzeri çiçekleri koparıp uçlarından minik bir damla nektar emme geleneğinden geliyor olabilir. Benim çocukluğumda da vardı bu. Folklorist Richard Folker da bu bitkinin yapraklarında bol miktarda bulunan nektar nedeniyle bu şekilde adlandırıldığını söylüyor. Fransızca'da hanımelinin eski adı olan Chevrefolie, keçi yaprağı anlamına geliyor ve yalnızca keçilerin cesaret edebileceği yüksek yerlere tırmanma alışkanlığından geldiği söyleniyor. Sarılı hanımeli Lonicera caprifolium'un ikinci adı, yine keçi anlamına gelen Latince capre sözcüğünden kökenleniyor. İngilizce'de yine peri trompetleri, akşam gururu, bal bağ ve beni sıkıcı tut anlamına gelen adları da var. Dünyanın bazı bölgelerinde koşullar uygun olduğunda bahçelerden kaçıp vahşi doğada tutunursa istilacı bir ota dönüşebiliyor hanımeli. Onlardan biri de yaygın türlerden kış çiçekli hanımeli, hoş kokulu hanımeli, tatlı bahar nefesi diye bildiğimiz Lonicera fragrantissima. Çin'e özgü bir hanımeli türü ama dünyanın diğer bölgelerinde yayılmış durumda. Bu bitkiye bahçıvanların dikkatini çeken ilk kişi Kraliyet Bahçıvanlık Derneği adına Çin'de bitki avcılığına giden İskoç bitki avcısı Robert Fortune. Fortune aynı zamanda çay casusu, biliyorsunuz. Bir programda anlatmıştım size hikayesini. Çay bitkisinin yanı sıra İngiltere'ye birçok başka çiçekli Çin bitkisini de kaçırmıştı. Onlardan biri de 1845 yılında İngiltere'ye getirip tanıttı Lonicera fragrantissima. Bu hanımeli türü genellikle 1 ila 3 metre boyunda büyüyen, bazen 4-5 metre maksimum yüksekliğe ulaşabilen bir çalı. Çiftler halinde taşınan çiçekleri de krem beyazı renginde ve limoni bir kokuya sahip. Japon hanımeli dediğimiz Lonicera japonica, Kuzey Amerika, Avrupa, Güney Amerika, Yeni Zelanda, Avustralya ve Afrika'nın bazı bölgelerinde istilacı bir tür olarak kabul ediliyor. Burada çayırlar, savanlar ve ormanlık alanlar onun tehdidi altında. İlk kez 1806 yılında süs bitkisi olarak tanıtılan bu bitki güneşli yerleri tercih etse de gölgeye de dayanıklı. Büyümek için yeterli ışığa sahip açıklıkların olduğu ormanları istila edebiliyor. Yoğun paspaslar oluşturarak yerde yayılıp çalılara ve ağaçlara tırmanıyor. Hatta ağaç kanopilerine hakim olabiliyor. Kuşlar da tabii meyvelerine ilgi duyuyor ve tohumlarını çok uzaklara dağıtıyorlar. Yeni asmalar ayrıca düğümlerini, yani gövde ve yaprak bileşim yerlerinin toprağa temas ettiği yerlerde filizlenebilen yeraltı rizomlarından ve vejetatif sürgünlerden de gelişiyor. Kışın sert soğuğu ve düşük yağış miktarı daha kuzey enlemlerindeki dağılını sınırlayabiliyor. Yani Japon hanımeli yine geleneksel Çin tıbbında kullanılmak üzere ticari bir ürün olarak da değiştiriliyor. Ve Yasemin çayına benzer bir işlemle Çin çaylarına koku vermek için de kullanılıyor. King hanedanlığı döneminden beri üstelik. Amur Hanımeli olarak da bilinen Lonicera Maki, Çin, Rusya, Moğolistan ve Kuzey Kore'yi de kapsayan Uzak Doğu Asya özgü, bahçelerde yaban hayatını canlandırma, erozyonu önlemede ve rüzgar kırıcı olarak kullanılıyormuş. Marow Hanımeli, yani Lonicera Marowi türü de yine Kuzey Amerika'da istilacı hale gelmiş. Süt bitkisi olarak kullanılması, farklı günlerde yetişebilmesi ve yoğun büyüme alışkanlıkları bu bitkilerin istilacı doğalarına katkıda bulunuyor elbette. Hanımeli'ne her ne kadar böyle tatlı bir sarmaşık olsa da kontrol altına alınmadığında yerel bitkilerle rekabet edebiliyor. Toprak kimyasını değiştirebiliyor ve erozyona neden olarak ekosistemleri etkileyebiliyor öte yandan. Bizim topraklarımızda has çakkana dediğimiz Lonicera orientalis, sulu tavşan çili denen Lonicera numulariforia gibi endemik türler de var. Hanımeli sarmaşığının nektar bakımından son derece zengin, güzel kokulu çiçekleri olduğu için gerçek bir tırnak içinde yaban hayatı oteli diyebiliriz. Gün batımından önce yayılan güçlü kokusu uçan böcekleri ve birçok Lepidoptera türünü kendine çekiyor. Onun nektarıyla beslenen gececi Deilephilia elfenor, yani fil şahin güvesi dahil birçok güve türü onun çiçeklerini tozlaştırıyor. Güveleri çektiği için elbette onlardan beslenen yarasalar için de cezbedici. Yeni filizleri, mavi baştan kara kuşları, dantel kanatlı böcekleri ve uğur böceklerini getiren kara sinekleri kendine çekiyor. Uzun dilli arılar da onu seviyor. Beyaz amiral kelebeğinin tırtılları için de tek besin bitkisi. Kelt folklorunda da hanımeli özellikle çamurcun ördeğiyle ilişkilendiriliyor. Tırmanan gövdeleri, kara tavuk ve alaca sinek kapanı gibi kuşlar ve fare gibi küçük memeliler için yuvalama yeri ve yuva malzemesi sağlıyor. Üvez ağacıyla bile rekabet eden sulu kırmızı meyveleri ise ötücü kuşlardan sincaplara kadar birçok hayvanın besin kaynağı. Hanımeli sevgi ve sadakatin simgesi olarak kabul ediliyor. Antik Roma mitolojisinde bir aşk hikayesi de bunu anlatıyor bize. Hikayeye göre Faunus ve nimf Simatius'un oğlu Achis ile deniz tanrısı Poseidon'un güzel kızı Galatea arasında bir aşk yaşanır. Galatea'nın bir başka hayranı daha vardır. O da dev bir canavar olan Polyphemus. Achis ve Galatea'nın birbirlerine olan sevgisi Polyphemus'u öfkelendirir ve Achis'i öldürmeye karar verir. Achis onun saldırısından kaçmaya çalışırken denize doğru gider. Polyphemus da bir kayayı ona fırlatarak Achis'i öldürür. Galatea ağaçın ölümüne dayanamaz ve onun kanıyla doldurduğu bir nehir yatağı yaratır. Achis'in kanıyla beslenen bu nehir yatağının kenarında hanımeli çiçekleri büyümeye başlayacaktır. Evet sevgili dinleyiciler, bu noktada bir müzik arası verelim şimdi. Romantizmin ve aşkın çiçeği dedik ya, Barış Manço ne güzel söylemiş türküde. Bahçede hanımeli, sen ettin beni deli, gel gülüm gel, sen ettin beni deli, gel gülüm gel. Birkaç dakika sonra tekrar buluşalım. Bir müzik arası verelim. Romantizmin ve aşkın çiçeği dedik. Barış Manço da ne güzel söylemiş türküde. Bahçede hanımeli, sen ettin beni deli, gel gülüm gel, sen ettin beni deli, gel gülüm ben. Birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız.

Merhabalar tekrar, Apaçık Radyosunuz. Botanitopya'da Hanım Elin hikayesini konuşuyoruz. Antik dönemde aşkla özdeşleşen bir sarmaşık olduğundan, bir mitolojiden kaynaklandığını bahsettim. Floriografinin, yani çiçeklerin dilinin popüler olduğu Victoria döneminde de Hanım Eli sadakatle ilişkilendirilir. Kokusunun kötü rüyalar görmelerine yol açılacağına inandıkları için genç kızların evlerine Hanım Eli getirmeleri de yasaklanmış yine bu dönemde. İyi şansın da simgesi ve kötü ruhları uzaklaştırıcı olarak da görülüyordu İngiltere'de. Batı kültüründe evleri korumak amacıyla bahçe kapılarını ve girişleri Hanım Eli ile süslemek yaygın bir uygulama olmuş. Hanım Eli aynı zamanda mutluluk, romantik aşk, iyi şans ve tatlılıkla da ilişkilendiriliyor. Nostaljinin ve geçmiş ilişkileri hatırlamanın da bir simgesi yine Batı kültüründe Victoria döneminde. Nazım Hikmet'in Mavi Gözlü Dev, Minnacık Kadın ve Hanım Elleri şiirinde de vardır o sembolizm. Şöyle der Nazım: "O mavi gözlü bir devdi, minnacık bir kadın sevdi. Kadının hayali minnacık bir evdi, bahçesinde ebruni, Hanım Eli açan bir ev." Rosamund Richardson, Britain's White Flowers, Britanya'nın Yaban Çiçekleri adlı kitabında geçmişte geleneksel olarak aşıklar tarafından birbirlerine ölümsüz tutkuyu göstermek için hediye edildiğini yazıyor. Ayrıca genellikle bir bahçe çağırdan çevrilmek için ekildiğini ve kokusunun aşk rüyaları uyandırdığını söylüyor. Sembolizmde her daim bitkilere başvuran Shakespeare'de Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı oyununda bu romantik çağrışımları sonuna kadar kullanır. Kamariyeler de aşıkların gizli buluşmalarıyla ilişkilendirilir oyunlarında sarmaşıklar kucaklamayı ifade eder. Hanım Eli yanındaki herhangi bir bitkiye dolandığı için sevgi simgesidir. Oyunda perilerin kralı Oberon, karısı Titania'nın asi sevgisini kıskanır ve intikamını planlar. Oberon uyurken gözlerini tembellikte aşk adlı bir çiçeğin suyuyla yağlar. Böylece gördüğü ilk yaratığa aşık olacaktır. Oberon, ikinci perdenin birinci sahnesinde onun çiçekli yatak odasını şöyle anlatır: "Yabani kekiğin esti, öküz dillerinin ve salkı menekşelerinin yetiştiği yemyeşil yabani güllerin, mis güllerinin ve yaban mersinlerinin kapladığı bir kıyı biliyorum. Gecenin bir vakti Titania orada uyur," der. Oberon'un planı işe yarar ve büyülenen Titania, büyülenince artık bir eşek kafası sahip olan Bottom'a aşık oluyor. Dördüncü perdenin birinci sahnesinde Titania, "Fena halde uyku bastır," diyen eşek kafalı Bottom'a şöyle der: "Uyu canım, seni sallayayım kollarımda. Periler, gidin çabuk, dağılın dört bir yana. Gündüz sefası nasıl sarılıp dolanırsa Hanım Eli'nin dallarına, dişi sarmaşık da öyle sarılır kara ağacın kabuklu parmaklarına." Çiçek kokularının revaçta olduğu Elizabeth döneminde insanlar sıradan çiçekler olarak gördüğümüz şeylerin kokusunu da takdir ediyorlardı. Eglantin gülleri, Hanım Eli, Virginia sarmaşıklarından oluşan türlü kokular yayan kemerler yürüyüş yollarını gölgeliyordu bu dönemde. Yine kuru gürültü oyununda dördüncü perdenin birinci sahnesinde Hero, Margaret'a şöyle sesleniyordu: "Kendilerine can veren efendilerin reddetmesi gibi güneşte büyüyen hanım ellerinin güneşi engellediği kamelyada gizlenip sözlerimize kulak versin," diyor. Eski bir kırsal da söylenen batıl, yaşanan bir batıl inanca göre bir evin kapısının etrafında Hanım Eli yetişiyorsa bu sakinlere iyi şans getirir ve kötü ruhlarının içeri girmesini engeller. Yine Rosamund Richardson, çiftçilerin 1 Mayıs'ta inek ahırlarına Hanım Eli dalları asarak hayvanları büyülemekten koruduklarını ve eve getirilen çiçekleri para getirdiğini söylendiğini bildiriyor. Ancak Richard Mabie, Flora Britannica adlı kitabında ülkenin dört bir yanından birkaç folklor örneğini aktararak çiçekleri içeriye alma konusunda uyarıda bulunuyor. Olası sonuçlar arasında boğaz ağrısı ve ikinci saman mahsulü başarısızlığı da yer alıyor onun ifade ettikleri arasında. Garip bir şekilde 17. yüzyıl bitki uzmanı Nicholas Culpeper'de The Complete Herbal kitabında Hanım Eli yapraklarının gargarizm, yani ağız çalkılma ve gargara içinde kullanıldığında boğaz ağrısı için etkili bir tedavi olduğunu iddia ediyor ve şunları ekliyor: "Bazıları öksürük, verem için kaynatmasını ve karaciğer dalak tıkanıklarını açmasını için öneriyor. Yaprakların infüzyonuyla elde edilen yağ şifalı ve ısıtıcıdır ve sinir kramplarına ve kasılmalarına iyi gelir," diye onun şifalarından bahsediyor. Daha yakın zamanlarda kurutulmuş hanım Eli çiçekleri antispazmotik olarak kullanılan bronşiyel öksürük, astım ve ateş basması için kullanılabiliyor. Salisilik asit açısından zengin oldukları için romatizma, baş ağrısı ve ateş, soğuk algınlığı ve gribe iyi geldiği kanıtlanmış. Ve balda denilen taze çiçeklerin boğaz ağrıları için etkili bir çare olduğu da belirtiliyor.
Batı kültüründe yine Hanımeli savaşçı tanrılar ve kahramanların mesken tuttuğu kadim ormanlarda onurlu bir yere sahip gibi görünüyor. Fergus'un ölümü diye bilinen Orta Çağ İrlanda metninde ağaçlarla ilgili güzel bir şiirde görebiliyoruz örneğin bunu. Şiirde perilerin kralı Lübdan, Ulster hükümdarı Fergus'a hangi ağaçları yakacak olarak kullanabileceğini sorar. Çünkü bir hata yapmanın sonuçları yangından da beterdir. Fergus da Hanımeli sarmaşının hiçbir şekilde yıkılmaması gerektiği konusunda uyarır ve şöyle der. Enisfail ormanların hükümdarı hiç kimsenin tutsak edemeyeceği Hanımeli'dir. Hiçbir güçsüz hükümdar çabalası da onun tüm sert ağaçları kucakladığı gibi olamaz. Hanımeli, eğer sen yanarsan bu talihsizliğin ardından ağıtlar bolca duyulur. Silahların ucunda korkunç bir felaket yaşanır ve büyük dalgalarda boğulursun diyor. Bitkinin büyülü olduğu inancı 19. yüzyılın sonlarına kadar varlığını sürdürmüş. 1884'te Richard Folkert, Plant Lore, Legends and Lyrics, Embracing the Myths, Traditions, Superstitions and Folklore of the Plant Kingdom, yani bitki bilgisi, efsaneler ve sözler, bitki krallığının mitlerini, geleneklerini, batıl inançlarını ve halk bilgilerini benimsemek adlı kitabında Hanımeli'nin güçlerini anlatırken onun İskoçya cadıları arasında favori bir bitki olduğunu iddia ediyor ve şöyle diyor. Eski zamanlarda verenli hastalar veya ateşli hastalıktan muzdarip çocuklar Mart ayının sonlarına doğru kesilen ve baştan ayağa bir hanımeli çelengi içinden 3 kez geçirilirmiş. Daha sonra çelenk 9 parçaya kesilir ve ateşe atılırmış diye yazıyor. Cadılar kızları korumak ve kötü ruhları kovmak için de 1 Mayıs'ta hanımeli çelenkleri kullanırlar. Çiftçiler hayvanları büyülerden korumak, süt ve tereyağını tatlandırmak için 2 Mayıs'ta inek ağırlarına hanımeli brandileri koyarmış. Evin yakınına ekilirse cadıların içeri girmesini engelleyeceğine, bahçede güzel yetişirse kötülüklerden koruyacağına ve çiçeği eve konmasında para getireceğini anlamış. John Gerard 1500'lerde yağ batırılıp güneşte bekletilen hanımelinin uyuşmuş ve çok soğumuş bedeni rahatlatmak için iyi olduğunu engelleyeceğine, bahçede güzel yetişirse kötülüklerden koruyacağına ve çiçeği eve konmasında para getireceğini anlamış. John Gerard 1500'lerde yağ batırılıp güneşte bekletilen hanımelinin uyuşmuş ve çok soğumuş bedeni rahatlatmak için iyi olduğunu söylemiş. Elbette

0: Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'da keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar. Yaz akşamlarında tatlı kuşuyla bizi büyüleyen, yaban hayatı dostu ama istilacı da olabilen Hanım Eli Sarmış'ını konuştuk. Sosyal medya hesaplarından takipte kalın lütfen. Bazen görselleri, minik özetleri de paylaşıyorum burada. Program destekçilerime gönülden teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle ve duayla kalın.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gözdem Gürbüz Ati'ye teşekkür ederiz.
2: Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

Sevgili dinleyiciler, Botanitopya programında bu hafta 18 Mayıs 2025 tarihli programın tekrarını dinlediniz.

0: eksik mecaz.
1: Edebiyat, sanat ve hayata dair dolaşıklıklar.

0: Pazartesi günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da. Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.

0: come hear the music play.
1: Mekanlar ve çağlar içinde ses.
0: Life is a cabaret.
1: Hazırlayan ve sunan İştar Gözaydın. Come.

Günaydın. Mekanlar ve çağlar içinde seste yine Wolfgang Amadeus Mozart müzikleriyle birlikteyiz. Yıl 1778. Mozart'ın Alyosha Weber'e olan aşkı Paris'te olmasına rağmen hiç etkilenmiyor. Araya giren uzaklığa bağlı sanki daha artıyor. Annesinin ölümünün ardından kendini tümüyle yalnız ve terk edilmiş hissediyor belli ki Paris'te. Genç kızla ilgili yaşamdığına anılar gözünün önünden gitmiyor gibi görünüyor. Dolayısıyla kızdan aldığı bir cevaba, daha önceden yazdığı mektuplara aldığı bir cevaba binaen ondan yüreklenerek kaleme sarılıyor ve 30 Temmuz 1778'de genç kıza bir mektup yazıyor. Hala birlikte çıkmayı hayal ettikleri İtalya gezisine olan inancı devam ediyor olsa gerek. Dolayısıyla sözcüklerin kimi kağıda İtalyanca olarak dökülüyor. İtalyanca sevgili arkadaşım diye başlıyor mektuba. Ve bu mektup içinde sonatlarının en kısa sürede basılacağını, onlarla birlikte kıza yarısı tamamlanmış olan Popoli Di Teselye aryasını göndereceğini umduğunu ifade ediyor. Yani Teselye halkı aryasını göndereceğini umduğunu ifade ediyor. Nedir bu eserler? Bahsettiği sonatlar köhel sayısı 301'den 306'ya uzanan 6 eser. Şimdi genç Mozart 1764'te Paris'e geldiğinde klavsen parçalarının yayınlanmasının, kendisini tanıtmanın ve biraz para kazanmanın en iyi yollarından biri olduğunu anlıyor. Daha doğrusu babası Leopold onun adına anlıyor. Bu dönemin mütegallibesini büyüleyip eğlendirebilecek bir salon müziği, ancak keman eklenince klavsene daha da etkili oluyor. Bununla birlikte eşlik oldukça basit ve ikincil olmalı ki yokluğu klavsenle tek başına icra edilen eserin performansını etkilemesin, engellemesin. Mozart'ın erken dönem sonatları bu tasarıma çok uygun. Ama işler bu ikinci seyahatinde Paris'e biraz değişiyor. Yani bu 1778'de yayınlanan koleksiyonun ilginç yanı, tam da Mozart'ın babasının denetiminden ve o zamana kadar kendisine aşılanan biçimsel kısıtlamalardan kurtulmuş olması. Eserin başlığı gayet geleneksel, yani klasen veya tuşlular ve keman için sonat adını taşıyor ama hatta Beethoven da kendisinden 30 yıl sonra aynı şekilde eserini seslendirecek. Ama 1700'lerin bu sonlarına doğru kemana o dönemde verilen önemden çok daha fazla bir anlam atfettiği Mozart'ın bu eserde anlaşılıyor. Baba Leopold'un seyahatteki yokluğu, daha önce Mannheim'da yaşadığı müzik ortamının etkisi ve Paris sette vardığı bu uzun yolculuk sırasında edindiği izlenimler bu sonatları şekillendirmiş belli ki. Hele ki biraz sonra dinleyeceğimiz eserin köhel sayısı 304 ve 306 olanları annesini kaybetmiş olması nedeniyle Paris'te daha kişisel ve hüzünlü bir karaktere sahip. Bu 6 sonatla birlikte keman eşliğinde klavye parçalarının modası geçmiş oluyor. Keman daha önemli, daha öne çıkmış bir yere ulaşıyor. Mozart, ardından da Beethoven, konçertant diyeceğimiz bu tarzın gelişmesini sağlamış oluyor böylelikle. Dinleyeceğimiz koleksiyonun önemi Mozart'ın müziğindeki cazibe ve neşenin arkasında her zaman ne kadar nostalji ve acı yattığının vurgulanması.
vurgulanmasında. Dediğim gibi ilk olarak 301 yani sol majör, mi bemol majör 302, do majör 303, mi minör 304, do majör 305, re majör 306 köhel sayılı eserleri hiç araya girmeden size dinletmek istiyorum. David Grummel ve Mathieu Dupu seslendiriyor.

Mektupta bir de Arya'dan bahsediliyor. 316 QL sayılı Popoli di Teselya, yani Teselya halkı sözleriyle başlayan Alyosha için bestelediği bir arya bu. Bu aryayı Lyon Opera Orkestrası eşliğinde Natalie Dessay'den dinliyoruz.

0: Bu sabahlık da bu kadar. Haftaya Mozart'ın başka müzikleriyle buluşmak üzere. İyi pazarlar, iyi haftalar.
1: Yes, what good is sitting alone in the room? Come hear the music play.
2: Mekanlar ve çağlar içinde ses.
1: Life is a cabaret.
2: Hazırlayan ve sunan İştar Gözaydın. Come.

0: Reklamlar.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zafer Polat'a teşekkür ederiz.
2: Şoşoloza.
3: Dünyayı dinliyorum.
4: Bir Dünya Müziği Programı.

0: Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen.
1: Merhaba, Apaçık Radyo'nun büyülü frekansına seslerin sınırları aştığı o geniş coğrafyaya hoş geldiniz. Ben Zekeriya Şen, her pazar saat 12 ile 13 arasında olduğu gibi yine sizlerle birlikteyiz. Bugün Dünyayı Dinliyorum programımızda Akdeniz'in tuzlu rüzgarlarından Ukrayna'nın direniş dolu steplerine ve oradan da modern bir rüya alemine uzanan uzun bir yolculuğa çıkacağız hep birlikte. İlk durağımız kökleri yüzyıllar öncesine dayanan ama ruhu bugünün heyecanıyla atan bir proje Amaryllis. Samuel Male ve Mattia Mancio tarafından 2022 yılında hayata geçirilen bu topluluk ismini Yunanca parlamak anlamına gelen Amaryllis kelimesinden alıyor. Hikaye İtalya'nın en güney ucunda Grecia Salentina yani Salento Yunanistan'a adı verilen bölgede başlıyor. Burası 5 asırdan fazla bir süredir Bizans ve Grekanik geleneklerinin birbirine geçtiği, unutulmaya yüz tutmuş ama hafızanın da en derinlerde hala yaşayan bir kültürel katman. Çok enstrümanlı müzisyen ve etnomüzikolog Samuel Male ile akordeon ustası Mattia Mancio bu kadim mirası modern bir dille yeniden kurmak için yola çıkmışlar. 2024 yılının Şubat ayında Girit Adası'nda yaptıkları yolculuk bu albümün de omurgasını oluşturmuş. Bu sadece bir kayıt süreci değil, aynı zamanda da coğrafi meselelere rağmen birbirini hiç kaybetmemiş iki halkın müzikal kucaklaşmasıymış. Ortaya çıkan O Frioio Tos Crifo yani Sınırların Çiçeği albümü Griko dilindeki besteleri enstrümantal zenginlikle harmanlıyor. Albümün Akdeniz kimliğinin unutulmuş parçalarını bugüne taşıyan bir kültürel köprü olduğunu da ifade edebiliriz. Sanatçıların ifadelerine göre de bu müzik geçmişle günümüz, gelenekle yenilik arasında hiç bitmeyen bir diyaloğun da açılımı. Şimdi bu gizemli bahçeye, denizin dalgaları arasında süzülen bir ezgiye doğru ilerleyelim hep birlikte. İşte albümden denizin o bitmek bilmeyen çağrısını taşıyan ilk parçaya kulak misafiri olalım. İtalassa yani deniz.

Evet, gözlerinizi kapatın ve denizin, güneşin ısıttığı bir taş evin avlusunda hayal edin kendinizi. Hava ağır, çiçek kokularıyla dolu ve uzaktan bir akordeon nefes alışı duyuluyor. Amaryllis projesinin o Frio Toz Grifo albümü tam olarak da böyle fiziksel hisle başlıyor. Parmak uçlarınızda kadim bir taşın dokusunu, denizde ise Akdeniz rüzgarını hissediyorsunuz. Ve bununla birlikte de Mattia Manço ve Samuel Mele sadece müzik yapmıyorlar, aynı zamanda da birer ses arkeoloğu gibi çalışıyorlar. İtalya'nın güneyindeki Salento bölgesinden Orta Doğu'nun makamsal yapılarına kadar uzanan bu geniş yelpaze albümü bir dünya müziği seçkisinden öte organik bir organizmaya da dönüştürmüş durumda. Albümdeki ses örgüsü o kadar sıkı ki Bizans ilahilerinin yankısını bir an için modern bir caz tınısıyla yan yana duyabiliyorsunuz. Bu tabii ki tesadüfi bir birleşim değil, aksine yüzyıllardır bu topraklarda mayalanan bir estetiğin de sonucu. Müzikologlar Ofrio Toz Grifo'nun başarısını geleneksel olarak müzelik bir nesne gibi değil, yaşayan ve nefes alan bir formda sunmasından övgüyle bahsediyorlar. Griko dilinin o kendine has lirik tınısı, Samuel Mele'nin o enstrümanlı yeteneğiyle birleşince de ortaya çıkan sonuç büyüleyici. Sanatçılar albümün felsefesini açıklarken de şu cümleyi çok rahat kuruyorlar: gelenek küllere tapmak değil, ateşi canlı tutmak. Bu ateş albüm boyunca da her notada, her seste kendini hissettiriyor. Albümün bütününe yayılan o zarif hüzün aynı zamanda da büyük bir umudu ve aidiyeti de içinde barındırıyor. Şimdi kalbin kapılarını aralayan o samimi ve derin duyguya hep birlikte kulak misafiri olalım. Anio ti cardia, kalbimi açıyorum.

Evet, Sırların Çiçeği sizce nerede açar? Belki de hiç gidilmeyen ama hep özlenen bir coğrafyanın tam ortasında. Amaryllis'in en son şaheseri olarak tanımlayabileceğimiz Ofurio Tos Grifo bizlere bu sorunun cevabını notalarda veriyor. Albümün yaratım süresince İtalya ve Yunanistan arasındaki o görünmez bağ Girit'te yapılan stüdyo çalışmalarıyla birlikte ete kemiğe bürünmüş. Stelios Petrakis'in lirasından dökülen her ses Samuel Melo'nun uduna veya Matteo Mancio'nun da akordeonuna bir cevap niteliğinde. Bu albüm Avrupa'nın güney kıyılarında binlerce yıldır anlatılan bir hikayenin de modern bir ön sözü gibi. Dinleyici sadece bir müzik türüyle değil, bir yaşanmışlık bütünüyle baş başa bırakılıyor. Amaryllis 25 Nisan 2026'da dinleyicisiyle buluştuğunda dünya müziği listelerinde hızla üst sıralara tırmanması beklendi ve bunun da karşılığını verdi. Derinlikli bir çalışma olarak da hala dikkat çekiyor. Eleştirmenler albümü Akdeniz'in kaybolan dillerine ve ruhuna yazılmış bir aşk mektubu olarak da tanımlıyorlar. Özellikle Griko dilinin korunması ve sanatsal bir ifade biçimi olarak da yüceltilmesi albümün de kültürel değerini ayrı bir şekilde yükseltiyor. Sanatçıların projenin ismine dair vurgusu dikkat çekici. Işığın sadece yüzeyde değil, köklerde de parlamasını istedik bu albümde. Bu parlaklık albümün her anında, özellikle de vokallerin devreye girdiği bölümlerde de bir güneş parlaması gibi yüzümüze ve kulaklarımıza çarpıyor. Şimdi ruhun o en derin, en dokunulmamış köşelerine doğru bir yolculuğa çıkalım Apaçık Radyo'da hep birlikte. Ruhun şarkısını, o sonsuz yankıyı hep birlikte dinleyelim. To Tragudis Dis Zihini, yani ruhun şarkısı adlı esere bırakalım frekansımızı.

Hiçbir dilin sadece kelimelerden değil, sessizlikten ve rüzgardan oluştuğunu hiç düşündünüz mü? Grecia Salentia'nın sokaklarında dolaşan Griko dili de tam olarak böyle bir şeyi ifade ettiği söyleniyor. Amarilis topluluğu bu dili temsil ettiği koca bir dünyayı Ofrio Tos Grifo albümünde adeta yeniden inşa etmiş durumda. Samuel Mele ve Mattia Mancho etnomüzikolojik araştırmalarını teknik bir veri olmaktan çıkartıp duygusal bir patlamaya dönüştürmüşler. Albümün yayınlanmasıyla birlikte gelen olumlu eleştiriler de bu ikilinin Akdeniz müziğine getirdiği taze soluğunda bir kanıtı niteliğinde. Albüm İtalya'dan Yunanistan'a, oradan da tüm Akdeniz havzasına yayılan ortak bir belleği de temsil ediyor. Bu bellek bazen hüzünlü bir ayrılık şarkısında, bazen de coşkulu bir enstrümantal geçişte kendini belli ediyor. Albümün adı olan Sırların Çiçeği aslında da hepimizin içinde taşıdığı o keşfedilmemiş hikayelere bir gönderme yapıyor. Sanatçılar albümün atmosferini anlatırken şöyle diyorlar: müzik coğrafyaların ötesinde iki insanın birbirine gülümsediği o ilk andaki saflık. Bu saflık da albümün prodüksiyon aşamasındaki titizlikle birleşince ortaya son yılların en etkileyici işlerinden biri çıkmış. Amarilis bizi sırlarla dolu bir yolculuğun en gizemli durağına davet ediyor. Şimdi her şeyin sustuğu, sadece o gizli çiçeğin kokusunun havada asılı kaldığı o anın içerisindeyiz. İşte albümün ismine de ilham veren derin bir nefes gibi içinize çekeceğiniz o parça. Grifo, yani Gizli adlı eseri dinleyelim ve daha sonra da bu haftanın ikinci projesine geçelim. Dünyayı Dinliyorum programımızda.

Evet, Dünyayı Dinliyorum programımız bu pazar gününde de son hızıyla sürüyor ve şimdi bu haftanın ikinci projesine geçme zamanı. Bir kadının kahkahası en karanlık savaşın ortasında bile bir direniş biçimi olabilir mi? Bu soruyu kendimize sorduğumuzda 2022 yılında Ukrayna'nın işgalinin o ilk puslu ve acı dolu günlerinde iki müzisyen Zoe ve Aleyna bu soruya bir cevap aramak için bir araya gelmişler. Yardım konserlerinde başlayan bu dostluk kısa sürede div kağıdında köklerini toprağın en derininden alan bir baş kaldırıya dönüşmüş. Divka'nın misyonu aslında göründüğü kadar basit ama bir o kadar da devrimci. Kadınların neşe duymasına izin verildiği, arzuları, merakları ve güçleri yüzünden de cezalandırılmadığı şarkıları bulup seslendirmek. Bu arayıştan zamanın ötesinde gelen kadınların iç dünyalarını yansıtan, içinde flörtün, öfkenin, kederin, mizahın ve hayatta kalma azminin de harmanlandığı muazzam bir sonik arşiv doğmuş. Folk Fatal de onların tarihindeki tüm o çılgın kadınlara, genç kızlara ve asilere yazdığı bir aşk mektubu niteliğinde. Nisan 2026'da yayınlanan Folk Fatal, Ukrayna ve Doğu Avrupa geleneklerinden beslenen ancak bu gelenekleri de modern bir süzgeçten geçiren bir çalışma. Albümde Alina Kuzma'nın dördüncü kuşak bir taşıyıcısı olduğu bandura enstrümanı merkezli bir müzik yapısı var karşımızda. Bir zamanlar sadece erkek ozanların ahlaki masallar anlatmak için kullandığı bu enstrüman, Alina'nın ellerinde kadın hikayelerinin, arzunun ve hayatta kalmanın sesi haline de dönüşmüş durumda. Sovyet döneminde yok edilmeye çalışılan bu kültürel miras, Zoa Eos'unda violosunun modern tınılarıyla birleşerek yeniden doğuyor karşımızda. Sanatçılar albümü anlatırken bu şarkılar savaşlar ve imparatorluklar gördü, sansürlendi ama şimdi daha yüksek sesle ve çok daha canlı bir şekilde geri döndüler demişler. Şimdi bir kadının büyücülükle suçlandığı ama onun sadece aşkla cevap verdiği o kadim bahar şarkısına hep birlikte kulak misafiri olalım. Enchantress, yani büyücü kadın.

Evet, Enchantress'i dinledik Divka adlı ekibimizden. Efsaneye göre keçi sadece bir hayvan değil, bereketin, şansın ve doğanın da bitmek bilmeyen döngüsünün sembolü olarak kabul ediliyor. Grubumuzun geldiği bölgede Ukrayna folklöründe keçiler hem birer kaotik enerji kaynağı hem de toplulukların neşe kaynağı olarak biliniyor. Divka topluluğu da Folk Fatal albümünde bu haylaz ve bilge figürü merkeze alarak bizlere yaşamın neşeli tarafını da hatırlatıyorlar. Albümün genel yapısı da kadınların yüzyıllar boyunca mutfaklarda, tarlalarda ve beşik başlarında sakladığı o gizli kimlik arşivini gün yüzüne çıkarıyor. Erkekler imparatorlukların savaşlarında ölmeye gönderilirken kültürü hayatta tutanlar her zaman kadınlar ve onu söyledikleri şarkılar olmuş. Bu şarkılar sadece birer ezgi değil, birer hayatta kalma kılavuzu niteliğinde. Folk Fatal albümü de Zoe ve Alina'nın da canlı performanslarındaki o ölümcül enerjiyi stüdyoya taşımayı başarmış. Eleştirmenler albümün antik vokal gelenekleriyle karmaşık enstrümantal dokuları birleştiren tarzını da vahşi ve canlı olarak nitelendiriyor. Alina Kuzma'nın bandurası geçmişin ağır yükünü taşırken geleceğin özgür tınıları da içinde barındırıyor. Şarkılarda geçen keçiler sanatçıların tabiriyle her şeyi neşeyle yiyen, kaos içinde yaşayan ama yine de herkes tarafından sevilen, özgüven ve muzip bir mutluluk yayan figürler olarak tanımlanmış. Tıpkı bu müzik gibi. Şimdi hem bir bahar kutlaması olan hem de çocuksu bir neşeyle bezeli o parçaya geçelim hep birlikte. Karşınızda kadın elbiseleri içinde kasabayı dolaşan ve hayatı bir partiye çeviren o meşhur keçi var. Kozel. Hep birlikte dinleyelim.

Ve sizce gök gürültüsü sadece fırtınanın habercisi midir, yoksa kötü enerjileri kovmak için doğanın attığı bir çığlık mı? Divka'nın Folk Fatal dünyasına giriş yaptığınızda sizi ilk karşılayan şey bu mistik atmosfer alıyor. Albüm Rivne bölgesinden gelen ve fırtına bulutlarını uzaklaştırmayı amaçlayan bir şarkıyla kapılarını bizlere açıyor ve programımızın da bu bölümü de aslında da bir şekilde kapatıyor olacak. Bu sadece bir doğa olayıyla baş etme çabası değil, aynı zamanda da ruhun üzerindeki kara bulutları dağıtmayı hedefleyen bir ayin. Hem ardından gelen neşeli ezgiler bize yaşlanmanın bile bir eğlenceye dönüşebileceğini kanıtlıyor. Üç büyük annenin keman çalan bir tavşanla piknik yaptığı o imge, hayatın tüm zorluklarına rağmen mizahın ve neşenin nasıl bir kalkan olduğunu bizlere göstermeye çalışıyor. Sanatçılar albümün felsefesini şu sözlerle özetliyorlar: "Kızlar yaşları kaç olursa olsun sadece eğlenmek isterler." Bu basit ama güçlü ifade Folk Fatal'in de neden bu kadar etkileyici olduğunun da cevabı aslında. Alina Kuzma ve Zoe Eos geleneksel materyali orijinal bestelerle genişleterek ataerkil anlatıların dışına çıkan bir kadın anlatısı inşa etmişler. Müzik hem bir ağıt hem de bir zafer çığlığı gibi yükseliyor. Bu şarkılar imparatorlukların sansürden sağ çıkmayı başardığı ve şimdi de Apaçık Radyo frekansında sizlerle birlikte bir birliktelik içerisinde. Şimdi doğanın güçlerini selamlayan, ardından da neşeli bir dansa dönüşen o masalcı parçayı hep birlikte dinleyelim. Of Storms, Babas and Fiddling Rabbits. Yani fırtınalar, nineler ve keman çalan tavşanlar hakkında. Ve bu haftanın son projesine geçelim. Dünyayı Dinliyorum programımızda.

Evet, modern dünyada huzur dediğimiz o nadir duygu bazen bir melodinin kıvrımlarında gizlidir. Thievery Corporation'ın efsanevi kurucularından Eric Hilton prodüktörlük dehasını bu kez solo bir yolculuğun hizmetine sunuyor. Yeni albümü A Sky So Close dinleyiciyi endişelerin uzağında duygusal bir tatminin tam merkezine davet ediyor. Hilton bu çalışmasını bir albümden ziyade bir ruh hali olarak tanımlıyor. 12 parçadan oluşan bu yolculuk klasik trip hop tınılarını lüks ve organik bir prodüksiyonla birleştirmiş durumda. Eric Hilton bu kez kalabalık bir konuk listesi yerine kendi bilinç akışına odaklanmış durumda. Müzik yerçekimsiz bir alanda sanki bir bulutun üzerinde süzüyormuş gibi bizleri hissettiriyor. Eleştirmenler A Sky So Close albümünü Hilton'ın kariyerindeki en kişisel ve meditatif işlerden biri olarak görüyor ve böyle lanse etmişler. Albümde kullanılan canlı enstrümanlar ve titizlikle seçilmiş örneklemeler yani sample'lar müziğe sadece makinelerin verebileceği bir ruhu katmıyor. Aynı zamanda da çok geniş bir dünyayı bizlere açıyor. Sanatçı kendi müzikal yaklaşımını ise şöyle açıklıyor. Ben aslında bir bas hattı tasarımcısıyım. Eğer bir melodi benim çalmam için çok zorsa bir arkadaşımı çağırırım ama o örneklerle canlı çalmayı da birbirine örmeyi çok severim. Bu teknik bir mükemmeliyetçilik içerisinde de albümün her saniyesinde hissediliyor. Özellikle Natalia Clavier'ın büyüleyici vokalleriyle zenginleştirilen bölümler dinleyiciyi adeta hipnotize edecek boyutta ve şimdi bir tane eser var bunu sizlere örneklemek için. Şimdi star seslerinin Hint ilahileriyle buluştuğu mistik ve bir o kadar da modern bir müziğe kulak misafiri olalım. Parçamızın adı Lalita, yani değerli veya oyunbaz olarak bunu çevirebiliriz. Vokallerde ise Natalia Clavier var. Hep birlikte Dünya'yı Dinliyorum programımızda Lalita'yı dinleyelim.

Peki sizce müziğin rengi olur mu? Eğer Eric Hilton'ın son albümü A Sky So Close bir renk olsaydı, muhtemelen dumanlı bir odada patlayan pembe bir ışık ya da gün batımının en derin turuncusu olurdu. Albüm dinleyiciyi hiçbir zaman sert bir şekilde yere indirmeyen, sürekli havada asılı tutan bir yapıya sahip bu. Tantrik yaklaşım da her parçada yeni bir derinlik, yeni bir katman açıyor. Hilton'un bas hatlarındaki ustalığı müziğin sadece duyulmasını değil, vücudun her hücresinde hissedilmesini de sağlıyor. Thievery Corporation döneminden beri tanıdığımız o down tempo estetiği de burada daha rafine, daha bilgece bir forma bürünmüş durumda. Albümün başarısı sadece teknik altyapısında değil, yarattığı o uçsuz bucaksız atmosferde de yatıyor. Bir eleştirmenin dediği gibi Hilton gökyüzünü o kadar yakına getiriyor ki yıldızlara dokunabileceğimize inanabiliyoruz. Albümün içinde egzotik kuşlar, kadim tanrıçalar ve zamansız bir boşluk var. Bu müzik şehirden kaçmak isteyen ama şehri de yanında götüren modern insan için bir sığınak niteliğinde. Şimdi bu bas hatlarının en derininde gezindiğimiz ritmin nabız gibi attığı o parçaya doğru yolculuğa çıkalım. Güçlü, sarsılmaz ve bir o kadar da zarif bir enerji hep birlikte karanlık anne anlamına gelen Kali'ye kulak misafiri olalım.

Değerli Apaçık Radyo dinleyicileri, bir pazar öğleden sonrasının da sonuna geliyoruz. Hep birlikte 977 haftadır her pazar saat 12'de bu frekansta bizlerle olduğunuz için, seslerin peşinde koştuğunuz bu yolculukta bize sadakatle eşlik ettiğiniz için hepinize tek tek kalpten teşekkür ederim. Sizlerin varlığı bu müzikal keşifleri de çok daha anlamlı kılıyor. Program bittikten sonra da iletişimde kalmak isterseniz, birlikte paylaşım yapmak isterseniz de tıkabasa.müzik Instagram hesabında takipleşebiliriz. Haftaya aynı saatte dünyanın bir başka köşesinden yepyeni müzikal hikayelerle buluşana dek kendinize iyi bakın. Hepinize huzur, neşe ve müzik dolu çok güzel bir pazar günü diliyorum. Bugünkü programımızı Eric Hilton'un O Rüya Gibi albümünden vedaya bile bir zerafete dönüştüren bir parçayla kapatıyor olacağız. Tanrıçanın kapıdan sizi nazikçe uğurladığı, yanağınıza bir öpücük kondurup da sokağın serinliğine bıraktığı o an gibi hafif ama vakur bir ritim, gözlerimizin arasındaki o bitmek bilmeyen sinemanın müziği. Hoşça kalın ve müzikle kalın. İşte o huzurlu veda, Behind My Eyes, gözlerimin arkasında.

0: Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zafer Polat'a teşekkür ederiz.
2: This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
3: Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo. Radyo.
3: Radyo.
4: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Apaçık.
5: Gezginin Şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
0: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.
6: Pazar 17'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Müge Ergun ve Fatma Solak'a teşekkür ederiz.
0: Ma'nın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.

Apaçık Radyo'dan herkese iyi pazarlar. 3 albüm var bugün programda. İlk albüm Triosa grubundan. Triosa grubu Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı mezunu 3 müzisyenden oluşuyor. Nefesli Çalgılar'da Serdar Kastelli, Yaylılar'da Özgür Çelik ki bu iki müzisyen halen aynı okulda öğretim görevlisi olarak devam etmekteler. Ve üçüncü müzisyen olarak da Vurmalılar'da Alper Kekeç. Alper Kekeç de çalışmalarını ağırlıkla Avrupa'da, Hollanda'da sürdürmekte. Buna rağmen ekip gerek Türkiye'de gerek Hollanda'da ya da Avrupa'da toplanıp konser verebiliyor. Albümleri Antoloji 2024 yılında yayınlandı. 5 şarkıdan oluşuyor ve 5'i de grubun kendi çalışması. Açılışta yer alan First Melody ile başladık. Alper Kekeç'in bestesiydi. Bu albümden iki şarkı daha dinleyelim. Önce Serdar Kastelli'nin çalışması Island Night, ardından Özgür Çelik'ten No Name, Triosa ve albümleri Antoloji.

Serdar Kastelli, Özgür Çelik ve Alper Kekeş'ten oluşan Triyaso grubunun Antoloji isimli albümünden 3 şarkı dinledik. İkinci albümümüz Ada Müzik'ten. Bu albümde 4 müzisyen yer alıyor. Çağlar Fidan, Ezgi Köker, Nikos Papayorgu ve Asinet Fotini Kokkala. Bu 4 müzisyen geçtiğimiz yıl Ada Müzik'ten yayınlanan Ada isimli albümde bir araya gelmişler ve Ada ile ilgili 4 şarkı yorumlamışlar. Ben bunlardan ikisini seçtim. İlkini dinleyelim. Beste Selanik doğumlu, 1885 ile 1948 yılları arasında yaşamış Artaki Candan'a ait. Asıl soyadı Terziyan ve Kanuni Artaki Efendi olarak da bilinen değerli bir müzisyen. Onun bir eserini yorumluyorlar. Albümde İngilizce ismiyle yer almış The Belle of the Islands, Adalarda Gezer Durur Edalı ismiyle bilinen güzel bir şarkı bu. Ud ve vokalde Ezgi Köker, Kanun'da Asinet Fotini Kokala'yı dinliyoruz. Ada albümünden Artaki Candan bestesi Adalarda Gezer Durur Edalı.

Çağlar Fidan, Ezgi Köker, Nikos Papayorgu ve Asinet Fotini Kokkala'nın geçtiğimiz yıl Ada Müzik için yaptığı ve adalar ile ilgili dört şarkıyı yorumladıkları albümden bir şarkımız daha var. Tabii bu da ilk akla gelen şarkılardan bir tanesi, Ada Sahilleri. Müzisyenler öncelikle Girit versiyonunu yorumlayacak, arkasından Türkçe versiyon ve Yunanca versiyonu ile bitirecekler. Kayıtta dört müzisyen de vokal yapmakta. Onun dışında Kanun ve Def'te Çağlar Fidan, Lavta'da Nikos Papayorgu ve Ut'ta Ezgi Köker yer almış. Ada Müzik'ten Ada albümü ve Ada Sahilleri.

Üçüncü albüme sıra geldi. Bu albüm de geçtiğimiz yıl yayınlandı. Grubun ismi Rebeticon ve albümün ismi de Tribute to Vasilis Tsitsianis. Vasilis Tsitsianis'e saygı. Tsitsianis 1915 ile 1984 yılları arasında yaşamış ve sadece Rebetiko değil, Laiko müziğinin de en büyük isimlerinden bir tanesi. Aynı zamanda bir buzuki sanatçısı tabii. 500'den fazla şarkı yazmış efsane bir isim. Rebetikon grubu geçtiğimiz yıl yayınladıkları albümde onun eserlerini yorumlamış. Vokal ve bağlamada Fevronia, buzuki ve vokalde Epaminondas Ladas, buzuki gitar ve vokalde Yorgos Evangelou ve gitarda Dinos Buzanis'ten oluşuyor Rebetikon grubu. Ve Arapiko Luludi ile dinlemeye başlayalım. Arap çiçeği anlamına geliyor ve ilk defa 1947 yılında Stella Haskell tarafından seslendirilen bir Tsitsianis eseri.

Repetikon grubunun geçtiğimiz yıl yayınlanan Vasilis Çiçanis'e Saygı albümünü dinlemeye devam ediyoruz. Ve sıradaki Çiçanis eseri özellikle Grigoris Bitikotsis ve Marinella yorumlarıyla bilinen ve yıllarca oyalanan bir kadının sevgiliye sistemini anlatan Deme Stefanonis.

Sıradaki Titanis eseri Nayati Girno. İşte bu yüzden dolaşıyorum. Şarkı aşk acısı çeken ve efkarını dağıtmak için Atina sokaklarında avare gibi dolaşan bir adamın duygularını anlatmakta. Rebetiko'nun yorumuyla dinliyoruz.

Sırada ilk defa 1948 yılında Sotiria Bellu tarafından plağa okunan bir Kişanis eseri var. Tok sefatoma, alem anlamına geliyor. Tabi eğlence anlamındaki alem. Rebetiko'nun yorumuyla dinliyoruz.

grubundan bir Çiçenis eseri daha. Otan Sinvi Staperis. 1946 tarihli bu şarkı yine özellikle Sotiria Bellu ve Grigoris Vitikotsis yorumlarıyla biliniyor.

Repetikon grubunun geçtiğimiz yıl yayınlanan Tribute to Vasilis Tsianis, Vasilis Tsianis'e saygı albümünden son bir şarkımız daha var. Bu da Tsianis'in Zeybekiko tarzındaki şarkılarından bir tanesi. Trele Çigane, Çılgın Çingene, Nereye Doğru Gidiyorsun? Bugünkü programımızın son şarkısı. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın.

0: Güneşler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere.

0: Reklamlar.
1: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
2: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Wings'liler biriken mil puanlarıyla yalnızca uçak bileti almakla kalmıyor, dönem içi harcamalarını da Akbank Mobil veya cüzdandan silebiliyor. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
0: Reklamlar bitti.
3: Söyleyecek söz çok ama sarf edecek yer yok derdi bana, söylemişti bunu. Ama şükür zamanımızda babamın söyleyemediklerini ben söylemeye çalışıyorum. Tabii ki bu gene aşk ile efendim duygusuz söz, aşksız söz, tuzsuz aşa benzer, içe sinmez. Aşk ile, duygu ile insanlarımıza iletmeye çalışıyorum saygım çerçevesi içinde.
4: Ne

0: Dilden dile titreşimler. Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu.
1: Apaçık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Bayram Bilge Tokel'den dinleyeceğimiz türkülerle başlayacağız. Bunlardan ilkinin sözleri Karacaoğlan'a, müziği ise Musa Eroğlu'na ait. Ölçüsü 5-8'lik, usulü ise 2-3 şeklinde. Ve bu Karacaoğlan türküsünün ismi Başım Alıp Diyar Diyar Giderim, diğer adıyla Nem Kaldı.

Bayram Bilge Toker'den dinleyeceğimiz ikinci türkü bir Aşık Mahzuni Şerif türküsü. Onun en meşhur türkülerinden ki bu şöhreti hak eden türkülerden birisi. İsmi ise İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım.

Türküleri dinlerken fark ettiğim bir şey paylaşmak istiyorum sizlerle. Karacaoğlan'ın ve Mahzuni'nin dinlediğimiz türküleri arasında ruhen bir akrabalık olduğunu hissettim. En azından bana öyle geldiğini söyleyebilirim. Belki icracının aynı kişi olması da etkilidir bunda. O da ihtimal dışı değil şüphesiz. Fakat benzerlik derken sözlerin işlediği temayı ya da icrayı değil sadece, bu temanın işleniş biçimini ve sözlerin sadır olduğu kaynağın aynı olmasını kastediyorum. Hatta başka bir temada Mahzuni'nin nem kaldı redifini kullanması da bu anlamda bence bir tesadüf değildir. Gelenek ve geleneğin sürekliliği bu olsa gerek diye düşündüm Mahzuni'nin türküsünü dinlerken ve sizlerle paylaşmadan geçmek istemedim. Şimdi sırada Ali Haydar Çiçek'ten Ali Ekber Çiçek'in derlediği bir Erzincan türküsü var. Aslında bu dinleyeceğimiz türkü de ilk ikisiyle aynı ruha sahip zannederim. Dinleyince daha net anlaşılır ve siz ne düşünürsünüz bilemiyorum ama türküyü sözleri ve ezgisiyle muhayyilemde canlandırınca öyle olduğunu düşündüm şimdi. Ender Balkır'ın Çiçek Türküleri isimli albümünden dinliyoruz bu Erzincan türküsünü. Gurbet elde bir hal geldi başıma, diğer adıyla Ağlama Gözlerim Mevla Kerim'dir.

Ender Balkır'ın Çiçek Türküleri isimli albümünden bir türkü daha paylaşacağım sizlerle. Bu da Erzincan yöresine ait ve kaynak kişi Ali Ekber Çiçek. Zaten bu albümde ya Ali Ekber Çiçek'in kaynaklık ettiği ya da derlediği türküler icra edilmiş. Bu sebeple Çiçek Türküleri ismini taşıyor albüm. Ender Balkır'dan dinleyeceğimiz bu Erzincan türküsünün ismi ise Derdim Çoktur Hangisine Yanayım.

Sırada bir Mahsuni Şerif türküsü var. Bu türküyü Bülent Şakrak, Yiğit Mahsuni ve Onur Türe birlikte icra ediyorlar. YouTube'da Hamam Sessions adı altında bulabilirsiniz bu kayıtları. Zira hamamda kaydedilen kayıtlar. Dinleyeceğimiz Mahsuni Şerif türküsünün ismi ise Deli Miyim Ben?

0: ben.
1: Dinlediğimiz Mahzuni Şerif türküsü üzerinden birkaç hususa dikkat çekmek istiyorum. Şöyle ki, sanatçıların kendilerine has bazı örüntüleri olur. İster şair, ister ressam, ister bestekar olsun fark etmiyor. Dikkatli baktığınızda bazı örüntüleri fark edebilirsiniz. Mahzuni Şerif'te de böyle örüntüler olduğunu düşünüyorum. Mesela onun türkülerinde tek tek, demi demi, yara yara, darıldım darıldım, dirildim dirildim, geride öldüm, gelme deli deli, kıran kırana, soran sorana, yoran yorana, erim erim eriyesin, gizli gizli, vah vah, sor bana sor gibi ikilemeler ilk aklıma gelenler. Bunun yanı sıra sıklıkla türkülerinde ard arda gelen, yani fasılasız söylenen kelimelere rastlıyoruz. Bu türküde de benzer bir özellik vardı. Şimdi o ifadeleri de ard arda dilersem anons çok uzar. Ama az önceki türküyü hatırlarsanız ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız zannederim. Tekerleme gibi fasılasız ard arda gelen ifadeler ve kelimeler çok Mahzuni'nin türkülerinde. Onun türkülerinde çok sık karşımıza çıkan diğer bir mesele ise akıl ve delilik meselesi. Mesela aklım bana dargın oldu, deli diye bıraktı. Deli mi deli mi divane gönlüm, gelme deli deli. Çeşit çeşit deli vardır dünyada. Ve az önceki türküde olduğu üzere deli miyim ben gibi ifadeler sıklıkla türkülerinde kullanılıyor. Biraz detaylı bir araştırmayla çok daha fazlası da çıkartılabilir elbette. Ben türküyü dinlerken aklıma gelenleri paylaşıyorum sizlerle sadece. Bu meselenin üzerine gidilirse Mahzuni'nin şiir ve türkü yazma üslubunda önemli bir husus belki açığa çıkarılabilir diye düşünüyorum. Bu dinlediğimiz türküde de söz konusu örüntülerin hepsi topluca bulunduğundan bunlar toparlandı zihnimde birden ve sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi sırada bir Şirazi Öztürk türküsü var. Söz ve müzik Şirazi Öztürk'e ait ve Hüseyin Korkan Korkmaz'ın icrasıyla dinliyoruz. Bakın başıma gelene.

Şimdi sırada Koray Kerimoğlu'ndan dinleyeceğimiz türküler var. Bunlardan ilki Bir Aşık Ali İzzet Özkan türküsü. Türkünün ismi ise Şu Sazıma Bir Düzen Ver.

Koray Kerimoğlu'ndan dinleyeceğimiz ikinci türkü Sivas yöresine ait Yıldızeli ilçesinden derlenmiş. Kaynak kişi Mehmet Çınar. Türkü 9-8'lik ölçüye sahip. Usulü ise 2-2-2-3 şeklinde. Dinleyeceğimiz türkünün ismi ise Aşağıdan Bir Yel Esti.

Programın sonuna ayırdığımız bölüm bu hafta biraz uzun olacak ama bundan şikayetçi olacağını düşünmüyorum halk müziği dinleyicilerinin. Zira Muhlis Akarsu ve Aşık Mahzuni Şerif var bu bölümde bu hafta. Önce Muhlis Akarsu'dan türküler dinleyeceğiz. İlk dinleyeceğimiz türkü Ölümsüz Ozanlar serisi 1 isimli albümden. Feyzullah Çınar'dan derlenen bir Pir Sultan Abdal türküsü bu. Feyzullah Çınar'ın icrasından da paylaşmıştım sizlerle bu türküyü zaten önceki yıllarda. Bir de Muhlis Akarsu'dan da bu türküyü dinlemiştik ama o farklı bir albümdendi ve başka bir kayıttı. Bu ise tamamen başka bir kayıt. Şimdi Muhlis Akarsu'dan dinliyoruz. Açılın kapılar, şaha gidelim.

Muhlis Akarsu'dan dinleyeceğimiz ikinci türkü kendisine ait. Yani söz müzik Muhlis Akarsu tarafından yapılmış. Yazık Oldu Gençliğime isimli albümden paylaşacağım sizlerle bu türküyü. Ve bunu da Muhlis Akarsu'dan önceden dinlemiştik. Fakat o da az önceki türküde olduğu üzere farklı bir kayıttı. O yüzden bu kaydı aldım listeye. Dinleyeceğimiz türkünün ismi Karnı Büyük Koca Dünya.

Bu vesileyle Muhlis Akarsu'yu da anmış olalım ve hatta onunla birlikte Sivas'ta yitirdiğimiz tüm canlarımızı yad etmiş olalım. Şimdi sırada Aşık Mahzuni Şerif türküleri var. Onun kendisinden yani kendi yorumundan dinleyeceğimiz türküler bunlar. Zira bugün 17 Mayıs, onun ölüm yıl dönümü. Ben bir Mahzuni Şerif programı hazırlamaya niyet etmedim çünkü onu bir programa sığdırmak mümkün değil. Tıpkı Neşet Ertaş yorulup gittikten sonra onun ardından yaptığım 5 seri program gibi Mahzuni Şerif'e de en az 4-5 seri program ayırmak lazım. Ama aklımda olan seri programlardan ikincisi Mahzuni Şerif, birincisi ne diye soracak olursanız Karacaoğlan, ikincisi de Aşık Mahzuni Şerif. Uzun zamandır aklımda ama işten güçten, gaileden fırsat bulamadım. Dolayısıyla Mahzuni Şerif'le ilgili bu hafta size malumat aktarmadım. Onu bütünlüklü bir biçimde ele almayı tercih etmedim. Çünkü dediğim gibi seri programlarda yapmak istiyorum bunu. Ama 17 Mayıs'ı da tam bugüne denk geldiği için es geçmemek istedim. Hem az önce dinlediğimiz onun türküleri hem de şimdi onun yorumundan dinleyeceğimiz türküler vesilesiyle Mahzuni Şerif'i de anmış olalım istedim. Onun Oy Baba Oy isimli albümünden paylaşıyorum ilk türküyü. Geçiyordum bağınıza varmaz olaydım.

Mahsuni Şerif'ten dinleyeceğimiz son türkü Yaz Baharım isimli albümden. Bu da kendi türküsü. Ve hatta tam da ölüm yıldönümüne denk gelen bu programda kapanış için uygun bir türkü olduğunu düşünüyorum. Türkünün sonundaki ifadeleri işittiğinizde ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız sanırım. Dinleyeceğimiz

Böylece bu hafta da programın sonuna gelmiş olduk. Destekçimiz geçen hafta olduğu üzere yine Hatice Günaydın'mış. Hatice Günaydın'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın.

0: Dilden dile titreşimler. Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hatice Günaydın'a teşekkür ederiz.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Planck.
1: Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
2: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

0: kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ersu Pekin'e teşekkür ederiz.
2: Arsenal Records, Tamburi Cemil Bey tarafından.
3: Musiki Arşivi. Musiki icrasının geçmişine ayrıntılı bir bakış.

0: Hazırlayan ve sunan Bülent Aksoy.
1: İyi hafta sonları sevgili dinleyiciler. Bu haftaki Musiki Arşivi programında karşınızdayız. Yayınımızı kumanda masasından arkadaşım Selahattin Çolak sizlere ulaştıracak. Efendim bugün 3 bölüm halinde tasarladım programımı. Birinci bölümde toplu icra ile saz eserleri. Daha sonra da önce Müzeyyen Yıldız Doğan'dan, daha sonra da Tülin Yakarçelik'ten iki radyo kaydı dinleyeceğiz. İlk olarak Nai Osman Dede'nin pek az icra edilen Hicaz Peşrevi'ni Alaaddin Yavaşça yönetimindeki İstanbul Radyosu Erkekler Topluluğu'nun sazlarından dinliyoruz. Buyurun.

Teşrevden sonra aynı makamdan saz eseri dinleyeceğiz. Yine Nahi Osman Dede'nin, yine Alaaddin Yavaşça yönetimindeki İstanbul Radyosu Erkekler Topluluğu'nun sazlarından.

Şimdi de yine Osman Dede'nin Hicaz makamlarındaki bu iki saz eserinden daha çok tanınmış, daha çok ilgi görmüş olan Segah Saz Semaisi'ni dinleyeceğiz. Çalanlar Niyazi Sayın, Necdet Yaşar, İhsan Özgen, İstanbul Radyosu kaydı. Önce bir ortaklaşa taksim, ardından saz semaisi, yine bir ortaklaşa taksimle bu program sona eriyor. Fakat İstanbul Radyosu'nda, Ankara Radyosu'nda çoğu zaman olduğu gibi musikinin içine konuşan bir ses hep kayıtlarda karşımıza çıkıyor maalesef. Burada da var. Çaresiz tahammül edeceğiz.

Eserin öncesindeki ve sonrasındaki taksimler aynı zamanda karşılıklı sohbet şeklinde düşünülmüş. Musiki cümleleri soru-cevap olarak gelişiyor.

Çok güzel bir saz eserleri icrasıydı efendim bu. Şimdi Müzeyyen Yıldız Doğan'a kulak vereceğiz. Müzeyyen Yıldız Doğan Ankara Radyosu'nun eski okuyucularından 2017 yılında aramızdan ayrıldı. Şimdi onun sabah makamında eserler okuduğu bir radyo programının tamamını dinleteceğim. İlk eser Supiziya Özbekkan'ın Yürük Semaisi. Güfte Kayserili Pesendi. Ey Bağdı Sabah, yar ile vuslat ne zamandır?

İkinci eser Şerif İçli'nin Sabah Şarkısı, güfte Hüseyin Rıfat Işıl. Düş ben gibi bir aşka sadakat neymiş gör.

Müzeyyen Yıldız Doğan'ın gördüğünüz gibi pırıl pırıl bir sesi vardı efendim. Devam ediyoruz. Supi Ziya Özbekkan'ın sabah şarkısıyla. Semti dildare bu demler, yüzerin var mı sabah?

Efendim, şimdi de Kemani Bülbüli Salih Efendi'nin sabah şarkısı. Nihayet gelmiyor feryadı aha.

Müzeyyen Yıldız Doğan'ın bir Ankara Radyosu programını dinledik. Efendim şimdi de bir İstanbul Radyosu programı dinleyeceğiz. Yine pırıl pırıl bir ses Tülin Yakar Çelik'ten. Evcara ve Ferahnak makamlarında eserler dinleyeceğiz. İlk eser Hacı Faik Bey'in Evcara şarkısı Güfte Sultan 5. Murat'tan. Aldı aklım Gülşen'i Bağdı Hazan.

İkinci şarkı Cinüçen Tanrı Korur'un Evcara şarkısı, Güfte Feyzi Halıcı'nın. Hasretin gönlümde artık bir ateşten perdedir.

Efendim, şimdi de İsmail Baha Süreyya'nın çok güzel bir şarkısı. Güfte Ziya Eper. Dene mızrabını mutrip, çal, elin var olsun.

Efendim, üç evcara şarkıdan sonra Artaki Candan'ın Ferahnak şarkısını okuyor. Tülin Yakar Çelik Güfte Cenan Bey. Ruhumda bahar açtı. Onun bülbülü sendin.

Geldik programımızın son parçasına. Tülin Yakarçelik son olarak Nikos'un Ferahnak şarkısını okuyor. Hoş yaratmış bari ezel.

0: Efendim, Tülin Yakar Çelik'in İstanbul Radyosu programıyla biz de programımızı tamamlamış olduk. Haftaya yine bugün bu saatte buluşabilmek dileğiyle kalın sağlıcakla.
1: Orfeon Rekord, Tamburu Cemil Bey tarafından.
2: Musiki Arşivi. Musiki icrasının geçmişine ayrıntılı bir bakış.

0: Hazırlayan ve sunan Bülent Aksoy.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ersu Pekin'e teşekkür ederiz.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: 54. İstanbul Müzik Festivali ile Klasik Müzik Şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.

0: down, hallelujah.
1: You know, this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emre Boncuk'a teşekkür ederiz.

0: Rio de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak.
2: Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, Apaçık Radyo stüdyolarında teknik masadaki arkadaşım Salih Işker ve bendeniz Ferit Dalbudak, bir Rio de la Plata programına daha canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Program destekçimiz, Apaçık Radyo dinleyicisi Emre Boncuk'a çok teşekkür ederiz. Geçen haftaki programımızda tangonun ortaya çıkışında Arjantin pampasının payador masalcı müzisyenlerin etkisinin öneminden bahsetmiş ve tango tarihi Buenos Aires argosu olan Lunfardo geleneğine sıkıca bağlıdır demiştik. Lunfardo geleneğinden gelen müzisyenlerden parçalar çalmıştık. Daha sonra klasik yazarlarda tangolarına Lunfardo sözcükler katma alışkanlığını bugüne kadar korumuşlardır. Şimdi bu hafta yine Lunfardo geleneğini koruyan sanatçıların izini sürmeye devam edeceğiz. İlk tandamız Elidia Blasquez'in Somos o No Somos, Biz Öyle Miyiz Değil Miyiz albümünden gelecek. İlk parçamız El Corazón Al Sur, Güneydeki Kalp. Ardından Patente de Piola, Halat Patenti. Üçüncü parçamız Porque Amo a Buenos Aires, Çünkü Buenos Aires'e gidiyorum. Ve tandanın son parçası Vamos en Montón, Bir Sürü Kişi içeri Giriyor. Dinliyoruz.

Fransız sosyolog Remy S. Tango isimli kitabının Pascual Contursi'nin duygusalcılığı başlıklı bölümünde şöyle diyor. 1917 yılında Empire'ın sahnesinde Carlos Gardel, Pascual Contursi'nin 1888-1932 Minoche Tristesi'ni yorumlar. O gün tango edebiyatının tarihinde bir kopuşu işaret eder. O güne kadar kenar mahalle şiiri baskındı. Contursi ile birlikte tangonun sözleri bir fikrin etrafında birleşir. Önceki şiirin ifade etmediği terk edilme, tek taraflı aşk, şehir yaşamının, Buenos Aires yaşamının insanlık komedyası. Borges, gündelik kayıtlar halinde bu şiirde yerini bulur. Şimdi tango edebiyatının yönünü değiştiren Mi Noche Triste'yi Carlos Gardel'den dinleyelim.

0: consuelo y por eso me encurveno para olvidarme de tu amor.
1: Pascual Contursi, Minoche Triste'den önce de birçok tangonun sözlerini yazmıştı. Ama 1917'de bu tango kayıtlara geçti. Birkaç ay içinde 400 kez oynatılan bir tiyatro oyununa dahil edildi. Los Dientes del Perro. Oyun tangoyu ünlendirmiş ve özellikle tangonun stilini değiştirmişti. Bu dönemden itibaren tango artık bir duygusal hikaye anlatır. Metin müzik kadar önemli olur. Contursi de başarısını aynı yapıda, aynı şekilde başka metinlerle sürdürdü. Şimdi Pascual Contursi'nin Mi Noche Triste'den önce sözlerini yazdığı tangolardan örnekler dinleyelim. El Flete, Yük, Carlos Gardel'den gelecek. Don Esteban, Juan Darienzo Orkestrası'ndan gelecek. Vea Vea, Görmek Görmek, Carlos Di Salle Orkestrası'ndan gelecek solist Alberto Podesta. Ve son parçamız Şampan Tango, Şampanya Tangosu. Gene Carlos Gardel Orkestrası'ndan geliyor. Önümüzdeki pazar aynı saatte buluşmak üzere. Teknik masadaki arkadaşım Salih Işker ve bendeniz Ferit Tarbudak. Program destekçimiz Apaçık Radyo dinleyicisi Emre Boncu'ya çok teşekkür eder. Güzel bir hafta geçirmenizi dileriz. Hoşça kalın.

0: Rio de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emre Boncuk'a teşekkür ederiz.

0: Şimdi ve burada.
1: No. Put the other record on.
0: Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
2: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan. Pazartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Tayfun Belet'e teşekkür ederiz.
0: Gezginin Şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
2: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.

Apaçık Radyo'da Gezgin'in şarkısında bir pazar günü yeniden birlikteyiz. Ben İlknur Akman Erk. Dinleyen tüm dostları selamlıyorum. Program destekçilerimize ve radyomuzu destekleyen tüm diğer dostlara da sevgi ve minnetimi gönderiyorum. Bizlere ulaşmak isterseniz elektronik posta adresimiz gezgininşarkisi@gmail.com. Dostlarım, sizlere bir kaydı tanıtmak istiyorum önümüzdeki haftalarda. Bestecisi Christoph Graupner. Daha önce bahsetmiştim böyle bir maraton yapacağıma dair. Çünkü Christoph Graupner Alman baroğunun en büyük ve isimlerinden biri olmasına rağmen en uzun süre ihmal edilmiş isimlerinden aynı zamanda. Aynı kuşağın insan olduğu için adı çoğu zaman Bach, Telemann ve Handel'in gölgesinde kaldı. Oysa yaşadığı dönemde çok saygı gören bir besteciydi. Leipzig'te eğitim gördü ve oradaki müzikal atmosferle bir hayat sürdü. Daha sonra Darmstadt Sarayı'nda çalışmaya başladı. Adı bir dönem Leipzig'teki Thomas Kilisesi okulunun kantorluğu pozisyonu için geçti. Hatta bu görev önce Graupner'e teklif edildi. Ancak Darmstadt Sarayı onu bırakmak istemediği için bu görev Johann Sebastian Bach'a kaldı. Graupner gerçekten olağanüstü üretken bir besteciydi. 1400'den fazla kantat, yüzlerce orkestral eser, konçertolar, oda müziği, klavsen eserleri. Ya gerçekten son derece üretkendi ve çok da yaratıcı bir orkestrasyon dili vardı. Dolayısıyla günümüzün erken müzik toplulukları onu yeniden keşfetmekte. Nitekim dinleyeceğimiz kayıt sağ olsun Kanadalı klavsenci ve müzik araştırmacısı Genevieve Soli'nin sayesinde oluştu. Kanadalı dediğim gibi ve aynı zamanda Les Idées Heureuses topluluğunun da kurucusu. Graupner'in eserlerini araştırdı, ortaya çıkardı ve icraya hazırladı. İşte bu eserlerden Ach Gott und Herr, Ah Tanrım ve Efendim isimli kantatı hazırladım sizler için. Bir Alman Luteryen kilise kantatı bu. Günah, pişmanlık ve merhamet arayışı temaları etrafında dolaşıyor. Sopranomuz var. Ingrid Schmidhüsen, Alman soprano. Rönesans, barok ve çağdaş müzik repertuarında tanınan bir isim. Dolayısıyla harikulade bir ekip Graupner'in eserlerini tanımaya başlamak için. Bu ekipten dinliyoruz. Önümüzdeki günlerde de Christoph Graupner'in farklı tonlardaki eserlerini keşfetmeye devam edeceğiz. Şimdi Ah Gott und Herr, Ah Tanrım ve Efendim kantatıyla birlikteyiz.

Değerli dinleyenler, Christoph Graupner'in Ach Gott und Herr, Ah Tanrım ve Efendim başlıklı kantatını Les Idées Heureuses topluluğundan dinledik. Genevieve Soli yönetti ve tabii ki Alman soprano Ingrid Schmidhuse'nin güzel sesini dinledik. Şimdi az önce Christoph Graupner'den bahsederken Bach, Telemann, Handel döneminde gölgede kalmış isimlerden bahsetmiştim. Daha doğrusu gölgede kalmış bir isim olduğundan bahsetmiştim Graupner'in. Benzer bir ismi taşımak istiyorum radyolarımıza. Johann Friedrich Fasch. 1688-1758 yılları arasında yaşamış. O da Alman baroğunun bugün yeniden keşfedilen önemli bestecilerinden biri. Ve yaşadığı dönemde özellikle orkestral müziğiyle büyük saygı görüyordu. Bach, Telemann, Handel, Graupner döneminde yaşamış bir isim. O da Leipzig'te eğitim aldı. Yani Johann Sebastian Bach çevresinin şekillendiği müzikal dünyanın içinden geldi. Gençliğinde Leipzig'teki Collegium Musicum geleneğiyle bağlantılı çalıştı. Daha sonra çeşitli Alman saraylarında çalıştı. Anhalt-Zerbst Sarayı'nın Kapellmeisteri yani müzik direktörü oldu ve hayatının büyük bölümünü burada geçirdi. Johann Friedrich Fasch özellikle uvertür suitleri, konçertoları, senfoniye yaklaşan orkestral eserleriyle tanınır. Gerçekten ben çok çok seviyorum ve onu dinlerken bazen Telemann'ın enerjisini, bazen Bach'ın ciddiyetini ve bazen de erken klasik dönemin şeffaflığını hissederim. O yüzden açıkçası Fasch'ın müziği böyle barok ile klasik dönem arasında bir köprü gibi geliyor bana. İlginç olan şu ki Fasch'ın eserleri Bach tarafından da bilinip takdir ediliyordu. Hatta Johann Sebastian Bach'ın Leipzig'te bazı Fasch eserlerini seslendirdiği düşünülüyor. Buna rağmen ölümünden sonra o uzun süre unutuldu. Çok şükür 20. yüzyıldaki erken müzik hareketiyle yeniden keşfedilmeye başlandı. Şimdi daha da yaygınlaşıyor. Bugün harika bir uvertür hazırladım. Sol majör tonda bestelenmiş eser. Böyle hareketli ve olumlu bir havada açılıyor. Ardından andante ve allegro bölümlerle devam ediyor. Kimden dinliyoruz? Michael Bosch liderliğinde Batzdorfer Saray Orkestrası'ndan dinliyoruz. Böylece Fasch bizlerle.

Değerli dostlar, Alman besteci Johann Friedrich Fasch'ın sol majör tonda bestelemiş olduğu harika uvertürü Michael Bosch liderliğinde Batzdorfer Saray Orkestrası'ndan dinledik. Ve şimdi günümüzün son eseri geliyor ve günün son eseri kemanın efendilerinden Giuseppe Tartini'nin D115 sayılı La minör keman konçertosu olacak ve eser 3 bölümden oluşuyor. İlk bölüm Andante Cantabile ve Allegro assai olarak iki kısımda bestelenmiş. İkinci bölüm Andante Cantabile, üçüncü ve son bölüm ise bir presto. Kemanda Gordan Nikolic var. Sırp kökenli bir kemancı ve şef, 1968'de eski Yugoslavya'da doğdu. Daha sonra Batı Avrupa'da eğitim aldı ve kariyerini büyük ölçüde Hollanda merkezli sürdürdü. Londra Senfoni Orkestrası'nın baş kemancılarından oldu. Ardından Hollanda Oda Orkestrası'nın sanat yönetmeni ve şefi olarak da tanındı. Erken klasik ve barok repertuarda bilhassa dikkat çekiyor Nikolic, çünkü vibratoyu kontrollü kullanıyor, ritmik esnekliği seviyor ve doğaçlama hissi veren yorumlar yapıyor. Gerçekten çok çok hoş bir sanatçı. Bugün bu güzel eseri ondan dinleyeceğiz. Tartini'nin bu harikulade konçertosunu kim peki eşlik ediyor sanatçımıza? Ari Van Beek yönetiminde Auvergne Orkestrası eşlik ediyor ve Giuseppe Tartini radyolarınıza geliyor.

0: Değerli dinleyenler, evet Giuseppe Tartini'nin bu harika keman konçertosuyla Gordon Nikolic'i de andık kemancı ve programımızın 55 dakikasının da sonuna geldik. Başta Christoph Graupner ile ilgili konuştuk ve bir maratona başladık. Önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Tabii ki o dönemin bir başka unutulmuş ismi, daha az konuşulan ismi Johann Friedrich Fasch da konuğumuz oldu. Onunla da ilgili programlar yapacağız. Dolayısıyla şimdilik bu haftalık sizlere veda ederken ne diyoruz her zaman olduğu gibi sevgiyle kalın, sağlıkla kalın ve bol bol müzikle kalın. Ankara'dan hoşça kalın.
1: Gezginin Şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
2: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.

0: Reklamlar.
1: 54. İstanbul Müzik Festivali ile Klasik Müzik Şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.
2: Açık Radyo zaten bizim için de çok büyük bir ilham kaynağı. Eminim herhalde herkes için çok büyük bir ilham kaynağıdır. Ve yapacağı, hayal ettiği şeyleri gerçekleştirmenin de bir yolu bir tarafıyla. Yani bir şekilde olabiliyor ya da gösteren. Üstelik hani kaliteli, niteliğinden ödün vermeden yapılabiliyor ya gösteren bir yapı. Galiba işte böyle yapıların oluyor olması da insanlara cesaret veriyor bir şekilde. Yani o destekleşmenin büyümesi. Bu yaşadığımız süreçte de bundan başka şansımızın olmadığını da çok iyi bir şekilde gördük. Yani bu baskı dönemlerinde bir şekilde insanlar artık geçmişteki o küçük sürtüşmeler ya da işte o egosal problemlerle böyle yalnız kalıp yüzleştiklerinde daha da iyi anlayabiliyorlar bu durumları. Kurumlara ve kişilere de indirgenebilir aslında durum. Dolayısıyla şey galiba bu dönemlerde de daha iyi anlayıp bu imece kültürü bizi de çünkü görüyoruz ki bu dönemde insanlar daha çok destekleşiyor, birbirini daha çok dinliyorlar çünkü vakitleri var.
3: Boş vakit.
2: Bol bol okuyabiliyorlar bu anlamda. Galiba buradan da iyi bir şey çıkacak.
0: Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
4: Apaçık.
0: Apaçık.
4: Apaçık.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hülya Üngör'e teşekkür ederiz.
1: Gidilmeyen yol.
6: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların izleri.
1: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.

0: Merhabalar, ben Aslı Kotaman. Gidilmeyen Yoldan hepinize yeniden merhaba. Apaçık Radyo'da Gidilmeyen Yol her pazar sizlerle olmaya devam ediyor. Desteklerinizi bekliyoruz. Bana aslikotaman@gmail.com adresinden ya da zihinsel koleksiyonlar sosyal medya hesaplarımdan da ulaşabilirsiniz. Bunu da bilgi olarak vermek istiyorum yeniden. Her zaman olduğu gibi bugün film ve dizileri önererek başlayacağım ama biz Feruz dinledik. Onunla girdik programa ve ben biraz Dahomey ve May and December filmlerini anlatacağım ama öncesinde konuklarıma hoş geldiniz demek de istiyorum. Sevgili Burcu Karahan ve sevgili Melih Levi, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk, merhaba.
0: Merhaba tekrar. Burcu Karahan, edebiyat ve çeviri alanında çalışan bir akademisyen. Stanford Üniversitesi'nde Geç Osmanlı Edebiyatı, Kültürel Aktarım ve Edebi Çeviri üzerine çalışıyor. Ve metinleri tarihsel, estetik bağlamları, toplumsal cinsiyet bağlamıyla beraber okuyor. Ben de kendisini sosyal medya üzerinden takip ediyordum ve çalışmaları çok dikkatimi çekmişti zaten. Melih Levi şiir, poetika ve modern edebiyat üzerine çalışıyor Chicago Üniversitesi'nde. Özellikle de şiirde yalınlık, biçim, ses ilişkisi üzerine. Ve bu ikisiyle de daha uzun uzun sohbet edeceğiz. Öncesinde dediğim gibi ben her zamanki gibi bir Dahomey filmini, bir de May and December filmini övmek için geldim buraya bugün. Aslında aklımda hangi filmi anlatacağım derken sanıyorum ki önermek istediğim böyle 436 falan filmden iki tanesini seçebildim. İlki Dahomey'di. Dahomey bir belgesel ve 17. yüzyılda kurulmuş Dahomey Krallığı'na ait 26 Kraliyet Hazinesi'nin iadesini anlatıyor temelde ve 2021 yılının sonunda bu eserler Paris'teki müzeden alınıyorlar ve ait oldukları Benin Cumhuriyeti'ne geri gidiyorlar. Ve bu tabii bir sürü katman katman hikayesi var böyle yaparken de. Sömürgecilik tarafından geri dönüldürülemez bir biçimde değiştirilmiş bir tarihle yüzleşme anı var. Ama diyalog da var. Şimdi çoğu sömürgeci yapı gibi Fransa'da aslında Dahomey halkına kültürel de bir şiddet uygulamış. Yani sadece fiziksel değil bu şiddet. Tarihlerini çalarak aslında yarayı daha katmanlı bir hale getirmişler. Hatta filmin içerisindeki alıntılardan bir tanesinde, ki bu alıntılardan çok var. Bir karakterimiz büyürken mirasımın, kültürümün, eğitimimin, hayatımın, ruhumun yüzyıllar boyunca deniz aşırı yerlerde tutulduğundan tamamen habersizdim diyor. Bu bir tür köksüzlük aslında, onu da anlatıyor. Bugün de Afrika'nın içinde bulunduğu aslında durumda dil ve eğitimden ve yani kültürel kurumların yapısına kadar Avrupa müdahalesiyle nasıl şekillendiğini, nasıl da eksik bırakıldığını anlatıyor. Ve yönetmenin ilk uzun metrajlı filmi Atlantis'teki gibi aslında böyle çok bulanık yaşamla ölüm arasında bir yerde duruyor. Çünkü Diop şunu yapıyor, eserlerden birine ses veriyor ve belgeseli onun gözünden de anlatıyor. Böyle yaparak da bir tür hayalet hikayesi de anlatmış oluyor aslında. İşte hayalet hikayelerinden biraz daha önce bahsetmiştik ve biraz onların bize musallat olmasına izin vermekten de bahsetmiştik hatırlarsanız. Bu karakter 26 olarak anılıyor filmde ve bir heykel o aslında. Ve onun Fransa'dan Benin'e yolculuğunu kendi gözünden, kendi çıkardığı hırıltılardan, seslerden ve içine konduğu kutudan ve işte sandığa yerleştirildiğindeki o karanlıktan, ışığın ve yavaş yavaş kaybolmasından, içindeki havanın azalmasından da anlıyoruz. Onunla beraber taşınıyoruz. Bu ve Benin'e geri döndüğünde 26, biz de aslında o bir karakter gibi onunla beraber biraz daha huzurlu hissediyoruz. Ardından da bence filmin en güzel taraflarından biri, Diop burada bir konum da almıyor, bir yargıda da bulunmuyor ve diyalog açıyor aslında. Bu tarihlerinin yokluğunda açılan boşlukla kendi halkı nasıl yüzleşecek? Bununla ilgili tartışmalar başlıyor ve biz bu tartışmaları izliyoruz. Bu iade süreci, kimisi diyor ki daha gidecek çok yorumumuz var ve daha bize Fransa'nın geri vermesi gereken çok eser var diyor. Kimisi daha umutlu bakıyor. Kimi zararın geri döndürülemez boyutta olduğunu söylüyor. Ve o dediğim gibi kamera yargılayıcı bir pozisyonda durmuyor aslında. Ve sadece eserlerin geri kazanılma sürecini belgelemek de değil buradaki amaç. Aslında oradaki insanların üzerindeki bu etkiyi hissetmek de çok önemli. O yüzden de bu hani o kaybedilenlerin acısı bir bu ama tarihsel adaletsizlikle yüzleşmek zorunda olmak, bu bir parçalanmış bir kimlikle yüzleşmek zorunda olmak ve Benin halkının da aslında tarihteki yerini yeniden bir anlama sürecine girmesi bence çok etkileyici. 68 dakikalık bir belgesel bu ama filmin eğer ritmine girerseniz ve yakalarsanız o tartışmaların içerisinde o diyaloğun devam etmesini siz de o kadar istiyorsunuz ki aslında gerçekten de size kısa geliyor öyle söyleyebilirim. Çünkü bir tür sinematik aktivizm var karşımızda. Bizi geçmişe bakmaya zorluyor ama daha iyi bir gelecek kurmak için diyalog yolunu açarak. O yüzden de ben çok başarılı buluyorum ve herkesin izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu ilk önerim. İkinci önerimi biraz daha kısa anlatacağım. Bu bir kurmaca film aslında. May and December. Galiba 2024 yılının aslında çok başarılı filmlerinden de ama az konuştuk. Başrollerinde de Natalie Portman'la Julianne Moore vardı. Ve çok dramatik etkili Todd Haynes'in aslında gündelik hayatın içerisindeki dehşeti bize ve bütün uyumlanmaya çalıştığımız her anın içerisinde aslında bütün onun altındaki hiçliği, yokluğu anlatan bir büyük ölçüde 1950'lerin ki Hayes bunu zaten hep yapıyor. Melodramlarından ve böyle biraz Technicolor gerilimlerinden beslenen. Tek stilistik tercih de bu değil ama bir yanıyla. Yani karşıtlıkların içindeki mizahı gören, o dehşetin de çok sahici olduğunu gören ama bir yanıyla da çok hem dengesiz hem de çok provoke edici bir film. Zaten konusunu gördüğünüzde ya da okursanız hemen anlayacaksınız ki şöyle bir hikaye var bir tür. 20 yıl önce Gracie 36 yaşında evli çocuklu bir kadınken kendi öğrencilerinden biriyle bir ilişki yaşıyor. Ama bu öğrenci 7. sınıf öğrencisi. Ardından hapse giriyor ve onun çocuğunu cezaevinde doğuruyor. Ve ceza süresi bitince de evleniyorlar ve birlikte yaşamaya devam ediyorlar ve bugün evlendiği adam 36 yaşında ve hikaye oradan bakıyoruz. Ancak sadece bu değil, katman katman tuhaflık ve öznellik de ekleniyor. Ne oldu, neden oldu bunlarla ilgilenmiyoruz. Sürekli kafamız karışıyor, sürekli algımız değişiyor ve aslında bir şekilde hem melodram tarafı, hem gerilim tarafı, hem doğanın insan davranışları üzerindeki etkisi, o ev, ağaçlar, su, hepsinin karakter üzerindeki etkisi, mekanların iyileştiriciliği ve aynı zamanda da gerçekliklerini evden daha çok bahsediyorum, yitirişi gibi diyelim. Ve bunu da seyretmenizi öneririm çünkü aslında şöyle bir şey söylüyor bize. Sürekli olarak orada dolaşan bir yürüyüş turu var arkada mekanın arkasında. Bize rehber diyor ki bu mekanda daha önce çok korkunç şeyler yaşanmıştı. Tarihin yani yaşanan korkunç şeyler her yerde, her zaman var ve bir tür arka plan görüntüsüne dönüşüyor zaman geçtikten sonra. Ve o geçmişin dehşetinin izleri hayalet gibi devam ediyor işte bir biçimde. Ve onu diyerek bugünün konusuna geçelim. Şimdi yeniden hoş geldiniz. Beni de uzun uzun dinlemeniz gerekti. Kusura bakmayın. Programımızın formatı gereği ben en başta hep böyle biraz filmlerden, dizilerden, kimi zaman da kitaplardan bahsediyorum. Aslında bugünkü konumuz biraz daha farklı. Ben ilk sevgili Burcu Karahan'a ulaştığımda aslında sizin ikinizin ortak çevirisi Fehim Bey ve biz, Mr. Fahim çevirisinin kazandırdınız İngilizce'ye ve onunla ilgiliydi. Buradaki birçok şey çok dikkatimi çekmişti benim. Hani oradaki zaman duygusu, hatırlama biçimi, oradaki ironik anlatıcı, biz anlatısı, o gecikmişlik hissi, bunlar nasıl İngilizce'ye verilir derken sevgili Burcu Karahan dedi ki asıl bunun konusu çok ilginç, hikayesi çok ilginç. Oradan başlasak sizin programınıza çok daha uyuyor. O yüzden bu yaptığınız çevirinin, bu önemli çevirinin aslında hikayesini dinleyerek başlayabilir miyiz?
1: Elbette. Çok teşekkür ederiz davetiniz için öncelikle. Dediğiniz gibi bu çevirinin çok enteresan bir hikayesi var. Biz Melih'le 2017 senesindeydi sanıyorum. İkimiz de Stanford'dayken. Stanford kampüsünde Hoover Arşiv Enstitüsü ya da Hoover Enstitüsü'nün arşivleri var. Ve Melih Eleanor Bisbee'nin Türkiye'de çalışmış bir öğretmen olarak çalışmış bir Amerikalının Hoover arşivlerinde arşivci olarak çalıştığını biliyordu. Ve biz onunla bir dönem boyunca gidip Eleanor Bisbee'nin oradaki arşivlerini inceledik. Ve bu çevirileri aslında öyle bulduk. Değil mi Melih?
0: Tabii.
2: Sanırım tarihler olarak da 1893'te doğuyor Eleanor Bisbee, New Jersey'de. Sonrasında Türkiye'ye gitmesinin sebebi Amerika'da felsefe okuduktan sonra bir felsefe öğretmeni olarak Türkiye'ye gidiyor ve oradaki Amerikan okullarında yani Robert Kolej'de bugünün Üsküdar Amerikan Lisesi, o zamanlarda Amerikan Kız Lisesi olarak geçen okullarda hocalık felsefe dersleri veriyor. Eğitim kariyeri bittikten sonra da Stanford Üniversitesi'nin olduğu bölgeye yani Palo Alto bölgesine dönüp Hoover arşivlerinde çalışmaya başlıyor arşivci olarak. Ve hayatının sonuna kadar orada arşivlerde çalışmaya başlıyor. Türkiye'de geçirdiği zaman sebebiyle de biraz aslında böyle bir Türkiye Büyükelçisi veya Türkiye'de olup bitenleri Amerikan halkına nasıl sunarız, nasıl tanıtırız? Özellikle Türkiye'deki edebiyat ve sanat alanındaki gelişmeleri buradaki okurlara, Amerika'daki okurlara nasıl sunabiliriz? Bu tür sorular gündemde o zamanlarda. American Council of Learned Societies yani ACLS de bu sebeple Eleanor Bisbee'ye bir talepte bulunuyor. Yani acaba bize biraz Türkiye'de şu anda okunan, revaçta olan edebi gelişmeleri sunmanın bir yolu var mıdır? Bize hangi kitapları, bir çeviri projesi başlatsak hangi kitapları çevirirdiniz diye bir soruyla geliyorlar.
1: Aslında Eleanor Bisbee Palo Alto'ya yerleştiğinde, Türkiye'den dönüp Palo Alto'ya yerleştiğinde ne Hoover Enstitüsü ile ne de Stanford'da bir ilişkisi yok. Tam o dönemde 1940'larda Hoover Enstitüsü yeni kurulmuş ve bu Hoover Enstitüsü arşivi Soğuk Savaş dönemine dair belgeleriyle çok ünlü bir arşiv. Türkiye'den inanılmaz bir koleksiyonları var. Hatta onun da hikayesi çok uzun ama Pertevnerli Boratav'ın aracılığıyla kurdukları güzel bir koleksiyonları var. O dönemde Türkiye Milli Kütüphanesi'nden bir iki eleman getiriyorlar. O kitapları kataloglamalarına yardımcı olmaları için. Ve aynı dönemde Şerif Mardin ve Mithat Esmer Stanford'da öğrenci olarak bulunuyorlar. Ve bu ikisinden de yardım alıyorlar. Şerif Mardin lisans öğrencisi olarak burada. Mithat Esmer de doktor öğrencisi olarak burada. O ikisi kitapları kataloglamaya yardım ederken sanırım Milli Kütüphane'den gelen insanlar artık döndüklerinde Eleanor Bisbee ile tanışıyorlar. Yani küçük bir dönem, küçük bir çevre olsa gerek o dönem Türkiye ile ilgilenen insanlar Palo Alto'da.
0: Evet, doğru.
1: Ve Eleanor Bisbee onlara kitapları kataloglamada yardım etmeye başlıyor. Aslında her şey öyle başlıyor. Ve biz Melih'le yani bu geçmişi tekrar kurmaya kafamızda çalışırken nasıl oldu, nereden geldiler bu fikre, çeviri fikrine diye yazışmalarında ve evrakları arasında Eleanor Bisbee'nin bir liste bulduk. Bunlar Şerif Mardin ve Mithat Esmer'le beraber hangi kitapları çevirebiliriz Türkçeden İngilizce diye bir liste yapmışlar. Listenin en başında sanırım Halide Edip'in Sinekli Bakkalım vardı Melih. Ya.
2: Evet, çünkü o ilk referans aldıkları nokta CHP Sanat Mükafatı yarışması. İlk defa romanlara ödül vermeye karar veriyorlar bu yarışmada. O ilk ödülün de 1941 yılında kazananı Sinekli Bakkal oluyor. İkinci roman olarak Yaban romanına Yakup Kadri'nin, üçüncü roman olarak da Şinasi Hisar'ın Fahim Bey ve Biz romanına ödül veriliyor. Bunu referans alıyorlar ilk. Yani çeviri yapacaksak bari işte bu CHP Sanat Mükafatı ödülüne layık görülen birinci, ikinci ve üçüncü romanlarla başlayalım gibi. O yüzden tepesinde Sinekli Bakkal var. Sonrasında
1: Ama
2: Yaban ve
1: Sinekli Bakkal zaten İngilizceye çevrilmiş olduğu için onu
2: evet.
1: geçiyorlar.
0: Çok rastlantılarla dolu bir hikaye aslında bir yanıyla. Benim aklıma Buyurun, bir şey söyleyecektiniz galiba.
1: Yo, buyurun lütfen.
0: Yok, aklıma şeyi getirdi bir yanıyla. Hatta bugün hemen programdan önce geldi aklıma tekrar bunu düşünürken. Çünkü siz bana, elimde Türkçe kitap var benim sadece. Ama İngilizce kitabının introsunu gönderdiğinizde onu okuduğumda düşünmemiştim bir anda. James Baldwin'in From Another Place diye bir filmi var. Ve çok, yani kısmen benziyor diyeyim. Hikaye bana onu hatırlattı. Çünkü böyle İstanbul yıllarını merkeze alan bir film bu. Sedat Pakay'ın, yani filmin yönetmeni, görüntü yönetmeni Sedat Pakay, onun da yakın arkadaşı. Ama 2016'da Sedat Pakay hayatını kaybettikten sonra aslında bir süre dolaşımda olmayan, ardından Pakay'ın arşivine ve ailesi tarafından girildikten sonra o kopya ele geçiriliyor. Ve sonrasında o, ya bugün mesela ben o filmi izledim, izleyebiliyoruz zaten. O kadar müthiş ki gerçekten ve çok uzun yıllar arşivde kalıyor bu. Ve sonra izleyebiliyoruz. O yüzden bu rastlantısallıklar mı diyeyim tekrar, yoksa tabii uzun bir kaybedilmiş dönem ama ardından tekrar o değer ortaya çıkıyor. O yüzden benim aklıma bir anda bunu getirdi nedense.
1: Çok doğru. Yani Melih'in de bahsettiği gibi American Council of Learned Societies'in o dönem yine 40'ların sonunda büyük bir projesi var. Orta Doğu Edebiyatı'ndan çeviriler yayınlıyorlar İngilizce'de ve ilk başta Arap Edebiyatı'ndan yapıyorlar. Bu Eleanor Bisby ve onun ön ayak olduğu bu çevirilerde 3 roman çeviri taslağı bulduk biz onun arşivi içinde. Onlar da bu projenin parçası olarak basılacaklar aslında. Fakat 50'lerde bu American Council of Learned Societies bütçesini kaybediyor. Yani ellerindeki bütçe gidiyor. Eleanor Bisby 1956'da ölüyor. Eleanor Bisby ölmeden önce Mithat Esmer Türkiye'ye dönüyor. Kendi Türkiye'deki kariyerine başlıyor. Polis radyosunu kuruyor falan. Önemli işlere ön ayak oluyor. Hatta dinleyicileriniz Mithat Esmer'i şeyden de hatırlayabilirler. Yeğeni Pelin
0: 11'e 10
1: Esmer'in
0: kaladan. Evet.
1: ve koleksiyoncu, ilk
0: Evet
1: koleksiyoncu.
0: evet evet
1: Evet,
0: doğru
1: onu
0: doğru
1: hatırlayabilirler.
0: koleksiyoncu, pardon.
1: Ve bu proje Eleanor Bisby de vefat edince ve Eleanor Bisby'nin bildiğimiz kadarıyla bir eşi yok, çocukları yok ve bu bütün her şeyi yazışmaları zaten çok böyle detaylı yazışmalar tutmuş bir insan. Hepsi kutu kutu kutu Hoover arşivinde kaldırılıyor ve biz gidip arayana kadar kimse onlara bakmamış. Yani böyle aslında bir es geçmiş bir hayat
0: Evet, bir
1: ve
0: yanıyla öyle.
1: çevirinin hayatı da öyle oluyor ve bu üç çeviri hepsi bir kutu içinde bekliyorlardı bizim onları açıp bulmamızı.
0: Bu hikaye çok acayip çünkü ya bu bana o kadar fazla şey hatırlatıyor ki, mesela bugün kafamda kurduğum bağlantı biraz böyle uzak gelecek belki ama kendi alanım içinden düşündüğüm için, bugün mesela biz sürekli olarak bir görünürlük üzerine konuşuyoruz ve aslında görünür olmadığında, yani sürekli görünür olma arzusu, halbuki olay bu değil, yani olay o görünürlükle sürekli olarak aslında o görünürlükle ne yaptığın, nereye vardığın, yani o visible olmak, görünür olmak aslında filmlerin, dizilerin toplumsal cinsiyet açısından, feminist tarih açısından sadece orada görünür olması önemli değil. Ama onun şimdi burada da mesela arşivde, ya orada duruyor aslında, var olması ya da yok olması değil, var. Ama onun ortaya çıkabilmesi gerekiyor bir yanıyla. Burada da mesela diğer tarafta da o benzerlik, yani sadece görünür olmak yetmiyor ve onun altında o görünürlükle senin neyi elde edebileceğine, neyi değiştirebileceğine, neye katkı sunabileceğine fayda sağlıyor gibi bir şey. Burada da sadece olması yetmiyor, çekilmesi yetmiyor, birilerinin düşünmesi yetmiyor. İşte onun o arşivde olması yetmiyor. Mesela arşiv ne kadar önemlidir bugün? Arşivde olması için ne kadar çok çalışma yapıyoruz? Ama arşivde orada sizi beklemiş çok uzun yıllar bir yanıyla, yani öyle bir tarafı da var. Uzak, buyurun.
2: Görünür olmak konusu üzerinde ilerlemek istiyorum ben de.
0: Aa, çok isterim.
2: Görünür olmak gibi görünür kılmak da aslında çeviri sürecinde çok önemli bir yer ediniyor. Çünkü bizim için ilk defa, belki Burcu için de öyledir. Daha önce çeviri yaptık. Osmanlı Edebiyatı'ndan, Türk Edebiyatı'ndan çeşitli çeviriler yaptık. Ama benim için bu belki de en zorlayıcı ama en anlamlı çeviri süreci oldu. Çünkü daha önce tamamlanmış neredeyse bir çeviri var önümüzde. Döneme dair çok dönemin çeviri tekniklerine dair bir sürü şey barındıran bir çeviri var. o dönemin Türkiye algısı, geç Osmanlı algısına, özellikle Amerikan perspektifinden nasıl gözüküyor? Bunlara dair çok ipuçları barındıran bir çeviri var. Dolayısıyla kendi içinde aslında çok önemli bir çeviri. Yani tarihi bir metinden bahsediyoruz. Fakat aynı zamanda Abdülhak Şinasi Sarı da ilk defa dünya okuruna sunacağımız, İngilizce dilinde var edeceğimiz bir çeviri olması da lazım. Dolayısıyla çeşitli hatalar var. Bunları değiştirmemiz gerekiyor. Nasıl bu eski çevirinin verdiği kararları görünür kılıp ama aynı zamanda yepyeni bir çeviri ortaya çıkabiliriz. Yani böyle katmanlı katmanlı bir çeviri projesi oluştu önümüzde. Dediğim gibi çok zor bir şey. Ben ilk defa böyle bir çeviri sürecinde yer aldım. Yani var olan bir çeviriyi neredeyse sil baştan yarattık ama onu yaratırken belli kararları o döneme ait, o dönemin çevirmenlerinin, Eleanor Bisby'nin, Mithat Esmer'in verdiği belli kararları nasıl görünür kılabiliriz? Nasıl bunları koruyarak yepyeni bir çeviri ortaya çıkabiliriz? Bunları sorduğumuz bir süreç de oldu bizim için.
0: Şöyle bir şey yapalım. Bir tane şarkı arası vereceğim. Mercedes Doza'dan. Ardından o peki çevirinin görünürlük sürecine biraz daha derinden dalalım isterim. Doza bizimle.

0: Yeniden merhabalar. Tam da çeviride ve görünür kılma konusundan bahsediyorduk. Aslında tabii benim bahsettiğim görünürlük başka bir görünürlük ama ben bunu çok ya beni çok besleyen bir şey bu. Bu çok başka bir katman. O yüzden onu öğrenmeyi çok istiyorum. Yani bir öznenin, bir meselenin medyada, kamusal alanda, kültürel dolaşımda yer alabilme kapasitesinden biraz daha farklı başka bir palimpsest bir şey var orada. O yüzden onu birazcık açmayı çok isterim. Çeviri kısmında aslında hangilerini tutmak, ya ben biraz biliyorum ama onu böyle konuşabilmek için neleri tutmak, neleri tekrar yapmak, nerelerde zorlanmak ve takılmak, çeviri sürecini böyle en baştan bir konuşabilir miyiz? Çevirinin kendisi de çok derin bir konu çünkü aslında.
1: Biraz aslında belki şeyle de başlayabiliriz. Örnek bir sorunla da başlayabiliriz. Bu geç Osmanlı işte Türkiye'nin kurulduğu dönemlerden romanlar çevirdiğimizde örneğin materyal bir sorunla başlayalım. Zaman sorunu bizim için çok çok önemli. Çünkü benim de bununla aslında bir geçmişim var. Çünkü Felatun Bey ve Rakım Efendi'yi çevirirken çok daha farklı bir metot izlemiştik. O romanı da başka bir çevirmenle Monica Ringer ile beraber yapmıştık ve Felatun Bey ve Rakım Efendi romanında da iki farklı zaman sisteminden bahsedebiliriz. Yani Aleturka zaman ve Alefranga zaman dediğimiz birisi kimi zaman ezani saat olarak da çevriliyor. Ezan saatlerine göre ayarlanan saatlerden kurulan saatler veya batı tarzı bugün işte takip ettiğimiz saat sistemi ve bu romanlarda ikisini de buluyoruz. Yani kimi zaman örneğin işte saat 5'te öğle yemeğine oturmuşlardı dediği zaman belki bugünün okuru için çok şaşırtıcı bir şey olabiliyor ama o dönemin okuru için ezani saat kavramına alışık oldukları için aslında çok da garip bir şey gibi karşılanmıyor.
0: Tabii.
1: Ben Felatun Bey ve Rakım Efendi'yi çevirirken bu bir hata yaptığımı düşünüyorum. Yani bunu ben mesela bir İngilizce okuyan biri için veya Amerikalı bir okur için nasıl kolaylaştırabilirim gibi bir yaklaşımla kafaları karışmasın okurların diye. İşte saat 5'te öğle yemeğine oturdu diyorlarsa atıyorum sabah ezanından 3 saat sonra 2 saat sonra gibi belki oradaki garipliği modern okur için garip olacak kısımları çıkararak çevirmeye karar vermiştim. Bu romanı çevirirken Burcu ile beraber aslında bir hata yaptığımı fark ettim orada. Yani bunu korumayarak veya o çeşitli zaman sistemleri ki o dönem için çok önemli bu. O dönemi anlamak için de çok önemli. Bu zaman sistemlerini görünür kılmayarak Felatun Bey ve Rakım Efendi de bir hata yaptığımı düşündüm. Bilmiyorum Burcu sen ne düşünüyorsun?
0: Ben de o
1: Özel.
0: dönemden bir Osmanlı romanı çevirmiş biri olarak, yani Sami Sempaşazade Sezai'nin Sergüzeş Sen. romanını, buyurun. Yo yo buyurun buyurun. Evet, sergüzeş diyecektim tam, siz evet.
1: Sergüzeşte çevirmiş biri olarak yani ve Binbir Buse'yi çevirdim. Yani bence Osmanlı romanlarıyla Fahim Bey arasında büyük bir fark vardı. Osmanlı romanlarını bence biraz çeviri kuramları üzerinden konuşursak okuyucuya getirmek gerekiyor. Çok farklı bir dünyası var çünkü Osmanlı romanının. Ama Fahim Bey de yani Melih'in de dediği gibi biz romanı olduğu gibi bırakmayı tercih ettik. Yani ne dipnot koyduk romana, bütün hatta Eleanor Bisby'nin koyduğu dipnotları çıkardık romandan ve bu zaman mefhumunu sadece ön sözde dokunduk ona. Yani aslında değil mi, okuyucu bunu anlayabilmesi için ön sözü okuması gerekiyor. Yoksa kafası biraz karışacak zaman kavramında, ama bunu bu tehlikeyi göze aldık. Romanı hiçbir şeysiz, yani hiç okuyucuya yaklaştırmadan bıraktık. Bir sürü referans var romanın içinde. Sadece zaman değil, değil mi? Yani o dönemin yaşayan yazarlarına falan, onları da biz okuyucuya bıraktık. Eğer merak ediyorlarsa kendileri arayıp bulsunlar diye. Ama Osmanlı romanında bunu yapmak biraz zor oluyor bence. Çünkü Osmanlı dünyanın romanı gerçekten bambaşka bir etosu var. Onu biraz okuyucunun elinden tutmak gerekiyor. O yüzden bence çok büyük bir hata değil bahsettiğin hata. Ya da hata değil zaten Melih.
0: Özellikle peki. Ya aslında mesela şöyle anlatıcı sesleri arasındaki o, yani zamirler arasındaki geçişleri, onların etkilediklerini belki biraz sormak istiyorum. Özellikle çevrilmeden bıraktığınız yerler var mı? Ve neden öyle bıraktınız onu sormak istiyorum. O tarihsel dönüşüm dönemini yansıtmakla ilgili belki bunlarla ilgili böyle çok daha somut örnekler verebilirsiniz.
1: Tek bir şeyden bahsedeyim. Yine mesela Osmanlı romanlarında çevirirken eminim Melih de bunu Felahattin Bey de yapmıştır. Ve biz de İclal ile sergüzeşte yaptık. Bazı cümleler noktalama işaretlerinin eksikliğinden ya da o dilin daha henüz ham olmasından, düz yazı dilinin ham olmasından kaynaklanan çok uzun cümleler var. Yani bir sayfa, 2 sayfalık cümleler var. Biz bu 1880 romanında bu cümleleri böldük. Çünkü bunu okuyucuya bu şekilde çevirmek mümkün değil. İngiliz okuyucusu bunu ya okuyamaz ya da zaten editöründen döner böyle bir şey. Ama Fahim Bey'de Hisar'ın zaten en büyük stili dil olduğu için biz bunu hiçbir şeyine dokunmadık. Yani her cümlesi öznesinden yüklemine noktasına kadar o şekilde çevrildi. Hiçbir cümlesini bölmedik, hiçbir cümlesini kısaltmadık. Ve o dille kurduğu stili hepsini muhafaza etmeye çalıştık Fahim Bey'de.
0: Şey farkı da var mı? Gerçi sizin de önce dinleyeyim Melih Bey. Ondan sonra başka bir soru gelmişti aklıma.
2: Buyurun buyurun siz sorun ben oradan ilerlerim.
0: Yo aslında şöyle tam Burcu konuşurken Binbir Buse ile ilgili yani orada anonim ve hani o bir özneye ait olmasıyla anonim olması arasında da böyle bir fark oluyor mu çevirirken mesela onu nasıl veriyorsunuz? Onda bir farklı yol var mı gibi bir soru gelmişti aklıma.
2: Şimdi burada biraz
0: Yani
2: Burcu da
1: pardon yani Binbir Buse aslında orada anonim yazarlar evet fakat muhtemelen onun arkasında %80'ini yazan bir isim var Binbir Buse'nin. Hepsi anonim ya yani hepsi ayrı ayrı insanlar tarafından yazılmış değil. Ama bence Binbir Buse'de de çıkan stil farklılığı kimin yazdığından, kimin kaleminden çıktığından ziyade orijinal Türkçe mi yazılmışlar yoksa Fransızcadan ya da İngilizceden çevrilerek mi yazılmışlar? Onu da
0: Anladım.
1: çıktı.
2: Bu anonim ses veya anonim yazar sorusu aslında romanın bizim çevirdiğimiz Fahim Bey ve biz romanının da içinde sürekli gündeme gelen bir sorunsal. Çünkü romanın başlığı da Fahim Bey ve biz. Dolayısıyla bir yerde Fahim Bey karakterini mikroskoba alıyoruz. Yani nasıl bir insandı bu, nasıl bir hayat yaşadı, ne tür kararlar verdi. Romanın her zaman tarih boyunca değil mi bir karakterin gelişimini bize anlatan bir tür olduğunu düşünürsek bu romanın adı da Fahim Bey ile ilgili romanın kendisi de ama Türkçe başlığında Fahim Bey ve Biz olarak geçiyor roman. Aynı zamanda Fahim Bey'in hayatıyla ilgili biz ne düşünüyoruz? Onun etrafındaki insanlar ne düşünüyor? Eşi ne düşünüyor? Komşuları ne düşünüyor? Anlatıcı olarak romanımızın anlatıcısı yani ben sesini düşünüyor ve bütün bunları aslında aşıp bir biz oluşabilir mi burada? Yani Fahim Bey ile ilgili hepimizin belki hemfikir olduğu, Fahim Bey'in hayatını masaya yatırdığımızda evet şöyle bir hayat yaşamıştı veya kayda değer bir hayat yaşamıştı diyebileceğimiz Fahim Bey'i anlayabilir miyiz acaba biz olarak, evrensel bir ses olarak gibi bir soru da var romanda. Bu şu açıdan çok önemli. Belki bugünkü okurun çok alışık olmadığı bir üslup da var romanda. Yani modernizm sonrası edebiyattan, edebi dilden belki de silinmiş, daha maddesel bir anlatım sesi ortaya çıktıktan sonra kaybettiğimiz bir evrensel bir ses de var romanda. Yani hep vecize ile belki eşleştirebileceğimiz, veciz sözle eşleştirebileceğimiz, bağdaştırabileceğimiz hayat böyle değil midir? Veya heyhat, eyvah diyen bir sürü kez belki böyle bir evrensel genelleme diliyle konuşan, felsefe diliyle konuşan bir anlatıcı var. Sürekli bunu test eden bir roman. Acaba modern edebiyatta, günümüz edebiyatında böyle genellemeler, felsefi argümanlar kullanabilir miyiz? Yoksa günümüz okuru artık bunu kabul etmeyen bir okur mudur? Veya bu tür genellemeleri benimsemeyen, edebiyatta yeri olmadığını düşünen bir okur mudur gibi. Nitekim Murat Belge bu kitapla ilgili yazısında, bu romanla ilgili yazısında şöyle diyor. Eyvahları, heyhatları sineye çekmek modern okur için kolay değil. Hisar iletmeyi iyi başaramadığı duyguları çağdaşlarının da uyguladığı bir yöntemi uygulayarak abartmayla anlatmaya çalışıyor. Fakat biraz aşırıya kaçıyor diyor Murat Belge. Acaba bu bir aşırıya kaçmak mıdır ya da Böyle bir evrensel bir sesin, evrensel bir anlatıcı figürü romanda hala var olabilir mi? Bunu test etmek midir? Bu tabii ki tartışılabilecek bir şey. Bir teknik yorumda daha bulunmak istiyorum. Bir
1: Lütfen.
2: roman Mr. Fahim olarak, Fahim Bey ve biz ne olabilirdi İngilizce'de? Mr. Fahim and Us gibi olabilirdi. Biz Mr. Fahim olarak tutmaya karar verdik. Çünkü Eleanor Bisbee ve Mithat Esmer Mr. Fahim olarak çevirmeye karar vermişlerdi. Üstüne çok düşündük. Acaba belki İngilizce'de daha iyi satar diye mi böyle karar verdiler? Veya İngilizce'de alışık olduğumuz işte Oblomov veya sadece bir karakter üstüne giden bir başlık daha farklı bir okur kitlesine seslenebilir diye böyle karar verdiler. Tam emin olamadık ama onların verdiği karara saygı duymak istedik. O yüzden Mr. Fahim olarak tuttuk. Tabii ki ön sözde de
1: Buraya
2: biraz bahsettik bunu.
1: bir şey eklemek istiyorum o dinleyicileriniz için. Abdülhak Şinasi Hisar bu çevirinin var olduğundan haberdar. Ve Eleanor Bisbee ile ikisinin arasında mektuplaşmalar var. Bizim başlığı Mr. Fahim olarak tutmaktaki yani bunun arkasındaki sebeplerden biri de muhtemelen Hisar hangi başlıkla çıkacağını biliyordu. Yani Eleanor Bisbee ona sormuştu. Yani haberi vardı bu başlıktan diye biraz da onu onore etmek istedik. O ikisinin arasındaki ya da Mithat Esmer'le üçünün verdiği kararı tutmak istedik.
0: Anladım. Çok güzel gerçekten. Burada minik bir şarkı arası vererek daha sonra bu çeviriyle ilgili başka biraz naif sorularıma devam edeceğim diyeyim. Fabrizio de Andrea'dan gelecek La Guerra di Piero, ardından tekrar beraberiz.
3: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno, te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue, cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
0: Merhabalar, Gidilmeyen Yoldan hepinize yeniden merhaba. Küçük bir şarkı arası ve tekrar Burcu Karahan ve Melih Levi ile beraberiz. Çeviri üzerine konuşuyoruz ve aslında her ne kadar Açık Radyo'da, Apaçık Radyo'da çeviriyle ilgili bir de program var. Çok da iyi bir program bence. Çünkü çok deniz derya bir konu bu. Ama ben Melih Bey'e bir şey sormak istiyorum. Ama şiirle ilgili, aslında şiir çevirisiyle ilgili, çok sadece okur yerinden benim bildiğim kadarıyla, ama biz böyle sesten bahsettiğinizde onu da düşündüm. Yani bedenin, dilinin olduğu, sesin olduğu, sesle ritmin kurulduğu şiirlerde şiirin çevrilmesinde peki anlam kaybolur mu? Yoksa o yeniden üreyen bir anlam mıdır?
1: Dipsiz kuyu.
0: Evet, yani öyle bence, ama ben bir okur olarak aklıma geldiği için sordum.
2: Şiir ya, muhakkak ki bir anlamda kayıp olacaktır ama ben sanırım yani bir kayıp olduğu kadar kazanç olduğunu düşünen gruptanım. Özellikle belki şiirde bu çok ön plana çıkıyor çünkü hem anlam hem biçim hem ses hem imge düzenine dair birçok şeyi bir anda çevirmeye çalışıyoruz şiir çevirirken. Dolayısıyla bir yerde insanın pes etmesi gerekiyor. Yani o iki metin arasındaki mesafenin kat edilemez bir mesafe olduğunu kabul etmek gerekiyor. Kimisi buna melankolik bir mesafe olarak bakıyorlar. Yani çeviri imkansız bir şeydir gibi bakıyorlar. Ben buna çok taraf değilim açıkçası. Yani o melankolik düşünce akışına çok taraf değilim. Daha bir fırsat mesafesi olarak görüyorum o iki metin arasındaki mesafeyi. Bunu nasıl kat ederiz? Ne tür tekniklerle kompanse edebiliriz veya ne tür tekniklerle metnin içindeki potansiyeli ortaya çıkarabiliriz, orijinal metindeki potansiyeli ortaya çıkarabiliriz, görünmeyen şeyleri yeniden görünür kılabiliriz, yine görünür kılma şeyini kullanarak bu açıdan çok önemli bence. Fahim Bey'de de benzer bir soru var. Bu örneğin sürekli nida kullanan bir roman, yani sürekli böyle bir sentimental, romantik bir üslupla. Ey heyhat, Murat Belge'nin de dediği gibi bunu çevirmek zor olabilir kimi zaman. Ama tabii ki roman tarihinde de sürekli kullanılmış bir şey, şiir tarihinde de sürekli kullanılmış bir şey nida sanatı. Bunu çevirirken şu soruyu sorabiliriz kendimize. Nasıl çevireceğiz demeden önce, yani bunu nasıl İngilizce'de var edebiliriz demeden önce niye bir romancı nida kullanır ki? Yani şiirde görmeye alıştığımız bir şey nida sanatı değil mi? İşte ey dağlar, tepeler diye bir şiirde bir şey ki çok garipsemeyiz bunu. Yani şiirde hep var olduğunu düşünürüz bunun. Ama romanda gördüğümüzde bunu garipseyebiliriz. Niye bir romancı böyle sentimental nidalar kullanarak okura seslenmeye çalışır veya Fahim Bey'e seslenmeye çalışır? Bunu sorgulamak için bize bir alan oluşmuş oluyor aslında. Yani benim için çeviri sürecinin en önemli kısmı da o bir yerde.
0: Ama bir yanıyla da zaten aslında siz söyleyince de öyle düşündüm. Her sanat yapıtı için bu çok geçerli. Yani o algılama, o yüzden de kaybettiğin kadar kazanıyorsun da hakikaten de. Ben hep şu örneği veriyorum. After Sun filmi, Charlotte Wells'in. Orada babasının hakikaten de bir yarı otobiyografik, yani aslında bir autofiction, bir otokurmaca hikaye. Ve babasıyla geçirdiği bir tatile geri geliyor İngiliz bir aile. Ama Marmaris'te tatil yapıyorlar. Ve filmin o dönemi, yani film Marmaris'te geçiyor ve 80'lerin Marmaris'inde geçiyor. Şimdi o filmi İngiliz izleyiciyle benim izlemem arasında çok fark var. Bütün ailemle çocukluk tatillerimi Marmaris'te geçirdim. Aynı yıllarda, 80'li yıllarda. Ve o bütün o bahsedilen Marmaris'e özgü şeyler bende başka bir anlam ifade ediyor. Ve bu bir anlam katmanı ekliyor aslında. Ben de filmi yazdığımda böyle söylemiştim. O yüzden çok benzer olabileceğini düşündüm. Siz kaybetmekten ve kazanmaktan bahsedince. Hakikaten demek bütün sanat yapıtları için bunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bir son bir 5 dakikamız var. Ama mesela ben yaptığınızın şu anlamda çok önemli olduğunu çok düşünüyorum. Ama bunu nasıl ifade edeyim? Şöyle. Aslında Osmanlı edebiyatı deyince daha klasik ve yüksek metin gibi düşünüyoruz ve aslında daha popüler okunan metinlerin çevrilmesi ve dolaşıma girmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir yanıyla hem daha popüler, hem o dönemde neyin okunduğu, neyin tartışıldığı, neyin konuşulduğu ve o günkü dilin dolaşıma girmesinin diyeyim. Böyle bir, ya bu düşüncenin bir zemini var mı sizce? Benim bu söylediğim şeyin bir zemini var mı?
1: Yani Türkçe olarak mı İngilizcesinden mi bahsediyoruz?
0: İngilizcesinden bahsediyorum.
1: Aa, tabii ki de yani 19. yüzyıl yani son dönem Osmanlı tarihi ya da edebiyatı diyelim son dönem Osmanlı Amerika'daki üniversitelerde en çok öğrencilerin ilgilendiği alan. Yani 16 yıllık buradaki eğitim hayatımda ders verdiğim ya da tanıdığım doktora öğrencilerin tarih bölümünden olsun, edebiyat bölümlerinden olsun, yani %90'ı 19. yüzyıl ve erken 20. yüzyıla ilgileniyorlar. Ama buna rağmen bu dönemin edebiyatından, yani Melih'le Monica Ringer,
0: Efe Hatun ve Evrak
1: Felahattin ve
0: Efendi.
1: Rakım Efendi'yi çevirene kadar hiçbir metin yoktu. Yani belki bir Ömer Seyfettin'in çok kısa çevrilmiş bir öyküsü vardı. Ya da sanırım şair evlenmesinin çok eski bir İngilizcesi var. Yani Halide Edip'in kendi İngilizce yazdığı bir iki roman dışında başka hiçbir şey yoktu. Yani o Felahattin Bey'i artık ben her dersimde okuttum 15 yıldır. Yani modernite dersinde de okuttum, Orta Doğu dersinde de okuttum. Yani o kadar ihtiyacımız var ki Osmanlı'yı anlamaya, farklı farklı yönlerden anlamaya. Yani bu sadece işte alafranga züppe ve doğru Osmanlı genç erkeği arasındaki bir mücadele değil modernite. Yani bunun kadın hikayesi var, bunun farklı farklı hikayeleri var. O yüzden bu kölelik var en önemlisi. Hiç şeylerde olmayan, değil mi? Yani Felahattin Bey'i okuttuğumda her zaman karşıma çıkıyor öğrencilerden gelen soru. Nasıl oluyor moderniteden bahsederken nasıl kölelikten bahsediyoruz? Reformlardan bahsederken nasıl birisinin kölesi olabiliyor diye. O yüzden bence son dönem Osmanlı edebiyatından yapılacak çeviriler çok önemli.
2: Şey
1: Osmanlı'yı her
2: açısından da
1: açıdan
2: çok önemli.
1: anlayabilmemiz için.
2: Tersinden bakarak burada çeşitli edebiyatlarda benzer arketipler var aslında. Fahim Bey ve Biz romanında da gördüğümüz Fahim Bey karakteri belki batılı okurun da çok alışık olduğu bir tip bir yerde, değil mi? O işte Oblomov karakteri, Don Kişot karakteri gibi böyle bir bugünkü konumuz gidilemeyen yol olduğu için de sürekli Fahim Bey böyle bir toplumun ilerlediği yönün aksine gitmeye çalışan, o hayat biçimini biraz da eleştiren aslında kendi içinde bir karakter gibi ortaya çıkıyor. Fethi Naci'nin bu romanla ilgili şeyini gündeme getirmek istiyorum. Fethi Naci diyor ki Fahim Bey belli bir dönemin yani ikinci meşrutiyetin insanıdır. Biraz da işe yaramayan bilgilerin işe yaramayan aydın tipi. Öyle sanıyorum ki Fahim Bey Türk romanında hep tek olarak kalacaktır diyor. Bence bu yanlış bir okuma. Çünkü Türk modernizminde de gördüğümüz bir şey bu. Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam karakteri, Sait Faik'in karakterleri bu hep bir tembel karakter, iş yapmayan karakter veya toplumun gözünde, toplumun bakış açısıyla belki de gereksiz olan adam karakteri. Batı edebiyatında da, bizim edebiyatımızda da hep var olmuş bir arketip. Bunu yepyeniden anlamak için özellikle spesifik bir kontekste yani spesifik bir işte 1940'ların, 50'lerin Türkiye'sinde bu karakter nasıl ortaya çıkıyor? Bunu yeniden masaya yatırmak için çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum bu romanın.
1: Aslında romanı başından beri bu isimsiz anlatıcı bize Fahim Bey'i anlatmaya başladığında anlıyoruz ki yani onun kafasındaki imge böyle bir tuhaf bir adam. Yani bir yere oturtamadı, tuhaf. Yani tuhaf diye kullanmıyor, müphem demiyor Tanpınar gibi falan, ama yani öyle bir resim çıkıyor. Ama okudukça ve sonun özellikle ikinci yarısından sonra romanın biz anlatıcı da anlıyor, biz de anlıyoruz ki aslında Fahim Bey tuhaf bir insan değil. Biz de yani biz de Fahim Bey gibiyiz. Aralarındaki o tuhaf olarak konumlandırdığı Fahim Bey ile anlatıcı arasındaki mesafe tamamen sıfıra indirgeniyor
0: Kayboluyor.
1: neredeyse sonunda. Evet.
0: Evet. Ya aslında ben mesela bunu konuşmak bana ilginç geldiği için ilk söylemiştim ama sizin sonradan anlattıklarınız ve çevrenin hikayesiyle bu işin süreci daha da ilginç geldi. O yüzden bunun için ayrıca teşekkür ederim. Fethi Naci deyince ben de Fethi Naci'yi hep hatırladığımda Meziye Meriç'in bu kendine ait bir mutfaktı galiba. Onunla ilgili bir eleştiri yazısı vardı. Çık mutfaktan Nezihe diye. Ben de Fethi Naci'yi hep öyle hatırlarım. Hiç de iyi anmam, öyle söyleyeyim. Öyle bir tarafı vardı. Çok çok teşekkür ediyorum ikinize de. Ağzınıza sağlık. Gerçekten çok şey öğrendim. Ama yani keşke bu konuları daha da uzun, daha da uzun. Başka konuşmalarınıza mutlaka dinleyeceğiz, katılacağız. Öyle diyeyim. Çok teşekkürler. Hem burası için hem de yaptığınız işler için diyeyim. Çünkü çok önemli olduğunu siz anlatınca daha da iyi anladığımı söyleyeyim. O yüzden gerçekten çok teşekkür ederim. Bugünkü programımızı burada bitireceğiz. Billie Holiday'den I Got a Right to Sing the Blues diyeceğiniz işler için diyeyim. Çünkü çok önemli olduğunu size anlatınca daha da iyi anladığımı söyleyeyim. O yüzden gerçekten çok teşekkür ederim. Bugünkü programımızı burada bitireceğiz. Billie Holiday'den I Got a Right to Sing the Blues diyeceğiz ve önümüzdeki

0: gidilmeyen yol.
1: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların izleri.
0: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.

Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.

0: Çarşamba 13'te Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.

0: You know this jazz music is quite the thing now.
1: Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ali Osman Aydın, Aylin Aydın, Arın Aydın ve Artun Aydın'a teşekkür ederiz.
3: Rebetiko, Ege'nin köprüsü.

İyi akşamlar, Selanik'ten selamlar. Apaçık Radyosu'nda Rebetiko Ege'nin Köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yanis Saulis. 1963 yılında Manos Hadzidakis Akropolis'e bakan bir çatı katındaki kafede oturuyordu. Aynı yerde başka bir yaratıcı Elias Kazan da vardı. Bağırıp şarkı söyleyen Elias Kazan Hadzidakis'e Amerika Amerika adlı filmin müziğini yazmak isteyip istemediğini sordu. Yönetmenin otobiyografik kusumlarını içeren bir filmdi. Böylece Manos Hadzidakis'in Amerika Amerika için müziği doğmuş oldu. Yıllar sonra neredeyse terk edilmiş bir evde, güneş batarken ve ışınları bulduğum odaya yayılırken ilk kez Amerika Amerika plağını duydum. O zamandan beri onu dinlemeyi bırakmadım. O yüzden bugün hep birlikte Amerika Amerika'yı dinlememizi istiyorum. Amerika Amerika filminin müziklerini içeren bir plaktır. O halde iyi dinlemeler diliyorum. İlk dinlediğimiz parça girişte de söylediğim gibi aynı başlığı taşıyor. Giriş ya da İngilizce'de prologue. Sıradaki plağın ikinci parçası olan Excitement in the Village ya da Türkçe'de Köyde Heyecanı dinleyeceğiz.

Bu albümde beni büyüleyen şey Doğu ile Batı arasındaki karışımdır. Batı müziğinin unsurları Doğu müziğinin unsurlarıyla iç içedir. Bazen daha fazla, bazen daha az. Şimdi de The Dance of Vartan dinleyelim ya da Türkçe'de Vartan'ın dansı.

Batı ve Doğu müziği karışımın dışında Manuş Hacıdakis çok özel ritmik unsurlar da kullanıyor. Müzisyenlerin dilinde bu biraz daha karmaşık ritimler anlamına gelir. İşte bir sonraki parça bu unsurları içeriyor. Adı Farewell Song and the Voyage ya da Türkçe'de Veda Şarkısı ve Yolculuk.

Film kahramanı yolculuğunun ardından İstanbul'a varır. Kahramanımız İstanbul'da kalmak istemez. Amacı Amerika'ya gitmek. O zamana kadar İstanbul sokaklarını öğrenir. Duyacağımız bir sonraki parçanın adı işte İstanbul'un sokakları ya da İngilizce'de Streets of Constantinople.

Dove batı derken kastediğim buydu. Müezzinle başlıyorsunuz ve zabetasın buzukisiyle bitiyorsunuz. Sıradaki parça Hard Work at the Docks ya da limanlarda sıkı çalışma.

Film Osmanlı İmparatorluğu döneminde geçiyor. Kahramanımız için İstanbul'da hayat zordur. Bir çıkış yolu arıyor. Sislerin arasından bir ışık görüyor. Dinleyeceğimiz bir sonraki müzik parçanın adı şu: Two Women in the Mist, ya da Sisin İçinde İki Kadın.

Bu programda daha önce lustri kelimesini duymuş olabilirsiniz. Ve bu bir tesadüf değil. İşte müzik grubumuzun adı Illustri. Bu ismi bir sonraki dinleyeceğimiz parçanın başlığından alıntılarla çaldım. Illustri veya da lustrakia, ayakkabı boyacısı çocuklar demek. Ya da İngilizce, Shoeshine Boys.

Apaçık Radyosu'nda Rebetiko Ege'nin köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yannis Saulis. Bugün Manos Hacıdakis'in Elia Kazan'ın Amerika Amerika filmi için yazdığı müziklerini dinliyoruz. Family Song ya da Aile Şarkısı ile devam ediyoruz.

Aile'nin şarkısı dinledik. Sırada The Harmonica and the Waltz veya Mızıka ve Valsı adlı parça dinleyeceğiz.

Filmi izlememiş olsanız bile bu müziği dinleyerek ve filmi hayal ederek kendi filminizi yaratabilirsiniz. Öyleyse filmi izlememiş olanlar için sıradaki müzik temasıyla bunu deneyelim. Duygular, Frustration, Dreams and Loneliness veya Türkçe olarak Hüzran, Hayaller ve Yalnızlık olmalı.

Manuş Hacıdakis'in bir önceki dinlediğimiz eserde anlatmak istediği duygular hüsran, hayaller ve yalnızlık idi. Bir sonraki başlığı kötü düşünceler ve ardından Talustrakya var. Talustrakya bir şarkıdır. Söz yazarı Nikos Gatsos. Bakın ne söylüyorlar Talustrakya ya da Türkçe olarak. Ayakkabı boyacısı çocuklar. İş ve angarya, pislik ve koku. Kurtlar yığılıyor kiliseye girmek için. Çakıların üzerinde uyuyorum, hakaretlerle besleniyorum. Ve bu dünyanın aptallığı bana haşere diyor. Nereye gideceğiz, nereye gideceğiz? Ne yiyeceğiz, ne yiyeceğiz? Bir tabak çaldım, sıcak yulaf lapası. Sessiz ol, sessiz ol. Sen de bir şey söylemedin, ben de söylemedim. Sessiz ol, sessiz ol ve eline ne geçerse yut.

Bugün daha önce söylediğim gibi Manos Hacıdakis'in Elia Kazan'ın Amerika Amerika filmi için yazdığı müzikleri dinliyoruz. Johannes ve Stavros'un Çılgını dinledik ve bu plan son parçasıyla devam ediyoruz. Bu elbette programımızın sonu olduğu anlamına gelmiyor. Parçanın adı ne olduğunu tahmin edin. Finale.

Apaçık Radyosu'nda Rebetiko Ege'nin Köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yanis Saulis. Bugünkü programımızı Mikis Theodorakis'in müziğiyle kapatmayı düşündüm. O halde müziği Mikis Theodorakis'e ait söylediğim gibi şiir ise Federico García Lorca'ya ait olan Aşktan Ölüm şarkısıyla kapatacağız. İcra eden Maria Faraduri. Haftaya aynı köprüde sizi bekliyorum. Hepimize barış diliyorum. Hoşçakalın.

0: Reklamlar.
1: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.
2: We fellas that lived uptown, we just played the blues different from the fellas downtown. They lived in the French part of town, and we lived in the Garden District. Well, our ideas for the blues was different from theirs. They had the French and the Spanish style together. We had but one kind, that's Negro style.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Mercan Ersöz ve Ozan Ersöz'e teşekkür ederiz.
2: Afrika. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Ufuk Aktaş.
3: Afrikon'dan herkese selamlar. Kainatın tüm renklerine, seslerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo'da pazar akşamları Afrika semalarında dolanmaya devam ediyoruz. Bugünün konuğu Tamikres grubu. Tamikres'in geçen hafta çıkan Asikel albümüne kulak vereceğiz. Grup 20 yıldır Sahra Tuareg halkının müziğini ve kültürünü taşıyor. Grubun adı Tamaşek dilinde bağlantı, birlik demek. Yeni albümleri Asikel ise yolculuk anlamına geliyor ve aslında bu 20 yılda ne kadar yol kat ettiklerini de anlatıyor bir bakıma. Şimdi hızlıca albüme kulak verelim, ardından Tamikres'ten bahsetmeye devam edelim. Apaçık Radyo'da Afrikon başladı.

Grubun daha önceki albümlerine baktığımızda, yani 2020'de çıkan Tamotoid ve Kidal, 2017'de çıkan albüme baktığımızda daha neşeli, daha canlı bir hava görüyorduk. Sound'da da bunu seziyorduk. Kendi deyimleriyle halkları için duydukları tutkudan ve yüzyıllarca süren haksızlıklardan beslenen köpüren bir yoğunluk var elbette onda da. Ama şarkılarda yine de içten gelen bir iyimserlik hissediyorsunuz. Asikel grubun 6. stüdyo albümü çok daha farklı bir yerde duruyor. Derin bir kederle yüklü gibi. Dili anlamasanız bile o hayal kırıklığını, o acıyı hissedebiliyorsunuz. Zira 2012'den bu yana Kuzey Mali'den 250 bin Tuareg Moritanya'ya göç etmek zorunda kalmış. Albümün kasvetli ağır havası da yurdundan kopmuş herkese dokunacak cinsten ve onlar adına bir saygı duruşu niteliğinde. Şimdi albümü dinlemeye devam edelim.

Desert Blues'un şu ana kadar en güçlü temsilcilerinden biri. Müzikal açıdan da bu albüm aslında çöl bluzunun en güzel hallerinden birini sunuyor bize. Bluzun kavurucu sahra güneşinde pişirmiş gibi grup. Hem o çöl havasını alıyorsunuz, hem de ülkenin yemyeşil güneyini aynı anda hissetmeyi başarıyor albüm. Gitarlar, bas ve sayısız telli çalgı bir uyum içinde. Perküsyon şarkılar o kadar çok ritim ve enerji katıyor ki vücudunuzu hareket etmeden durduramıyorsunuz. Vokaller de tabii ki öyle. Gerçekten hani çok güzel akıyor. Kendine has bir tarzı var zaten Tamik Rest'in. Yani genel Tuareg müziğinin kendine has bir tarzı var. Bu albümde de o devam ediyor. Zarif bir şekilde akıyor diyebilirim herhalde, doğru bir tanımlama, ama acı yüklü ve ağır. İkisini bir arada doğru tonda yapıyorlar bence. Tekrar albüme kulak vermeye devam edelim. Apaçık Radyo'da Afrikon devam ediyor.

0: du har et drøm, der du ikke skjønner. Sen dişler hantı seçti soğuta kadın.
1: Her ki bitti fuk bir hasbe bu geli. Bir ki leşke lazı tıfın adı istiyandı. Tüllel tağdır yuvayta soğuk.

Albüm yani canlı kaydedilmiş bir albüm. Yani bu gerçeği öğrenince insan bir an duraksıyor açıkçası. Çünkü müzik o kadar akıcı, o kadar organik ki stüdyo kaydı gibi duruyor. Bu durum aynı zamanda grup üyelerinin birbiriyle kurduğu ilişkiyi de, yani neredeyse telepatik düzeydeki bir ilişkiyi de, uyumu da gözler önüne seriyor. Müziğin onlar içinden nasıl derinden geldiği, aslında asıl çalanın müziğin kendisi olduğunu düşünmek sanırım bu albüm için hiç abartı olmaz. Özetle Asikel albümü yurtlarından edilmenin özlemini, yasını taşıyan bir albüm. Ama bu acı Tamik Rest'i bugüne kadarki belki de en atmosferik, en dokunaklı müziğini, albümünü yapmaya itmiş diyelim ve albümün son iki parçasına kulak verelim.

0: والله الدنيا كذتها تفلسه ولا لسك دهك بلدتك بس إلا إنت اللي والشجر كان في الله كبا ودس المرهن طلع ودس الشجر الدنيا ضعف والشجر يتسروا لي تسنتا بلنبر وتيرت الله هو تمنتا.
1: Tamik Rest'in 2017'deki Kidal albümünden iki parça çalacağız. Albümün adı Kuzey Mali'deki bir şehirden geliyor. Kidal şehrinden geliyor. Şehir Tuareg kültürünün kalbi sayılan bir yer. Ve o dönemde çatışmalar nedeniyle erişilmez hale gelmişti. Tabii ki bunlara değinen bir yurt özlemiyle yüklü bir albüm oldu. Albümden Mavarna Tartit ve Vortoid parçalarını çalacağız. Keyifli dinlemeler.

0: Bu kez 2013 yılında çıkardıkları Çatma albümünden iki parçaya kulak vereceğiz. Kişisel olarak Tamik Rest grubunun benim için favori albümlerinden sayılabilecek bir albüm, Çatma albümü. Tama şeklinde kız kardeşler anlamına geliyor. Grup bu albümü Tuareg kadınlarına, savaş ortamında ailelerini ayakta tutan, çocuklarını koruyan, kültürü yaşatan kadınlara adadığını söylüyor. O dönemde biliyorsunuz Kuzey Mali'de çatışmalar çok ciddi seviyelere ulaşıyor. Grubun üyeleri de dahil birçok Tuareg Cezayir'e sürgüne gitmek zorunda kalıyor. Bütün bu ağırlık, bu durum albüme sinmiş ama müzik buna rağmen güçlü ve dimdik ayakta. Albümde çok fazla, diğer albümlerden daha fazla kadın vokal var. Albümün kapağında da bir kadın var. İki parça çalacağız. Tisnat en Çatma parçası. Yani kız kardeşlerimin acısı. Albümün giriş parçası. Çok yavaş ve ağır başlıyor. Gitarlar hüzünlü bir şekilde başlıyor ve birbirini sarmaya başlıyor bütün riffler ve geçişler. İkincisi Thomas Annette, biraz daha ritimli, biraz daha ileriye giden bir parça ama altında yine aynı o derin Tuareg ruhu var. Hem kayıp hem direniş bir arada bu şarkıda da.
1: الحرية لكن نسنا أن نرجش الغزوات

0: Kainatın tüm renklerine, seslerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo'da bu haftalık Afriko'nun sonuna geldik. Tamikres'te kulak verdik bu hafta. Bir sonraki hafta umarım yine denk geliriz. Hoşça kalın.
1: Afriko. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Ufuk Aktaş.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Mercan Ersöz ve Ozan Ersöz'e teşekkür ederiz. But if we're to have a perfect
3: understanding. This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
4: Apaçık Radyo.
5: Apaçık Radyo.
4: Radyo.
5: Radyo. Apaçık.
4: Apaçık.
5: Apaçık.
6: Reklamlar.
7: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü.

kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Apaçık radyo.
1: Apaçık radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Esra Sevgili'ye teşekkür ederiz.
3: Neden bunları dinliyorum? Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları.

0: Hazırlayan ve sunan Murat MRT Seçkin.
1: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da bendeniz Murat MRT Seçkin hazırlayıp sunduğu Neden Bunları Dinliyorum programının açık havadan sunduğumuz 97. fasikülüne hoş geldiniz. Bu programda albüm dinleme alışkanlığına kafayı takmış biri olarak bir albüm, toplama, soundtrack veya demo üzerinden elimden geldiğince çok kişisel, az genel bir okuma yapmaya çalışıyorum. Evet, programın 97. fasikülünde Norveçli ekip Hurra Torpedo'nun 2006 tarihli ilk ve tek albümü Colossus of Macedonia'ya kulak vereceğiz. Hurra Torpedo enteresan bir proje. Aslında bir kolektiften doğan projede sanatçılar şarkılarında klasik enstrümanların yanında özellikle ev ve mutfak gereçlerinden oluşan aletler ile eşlik ediyorlar. Kettle, çamaşır makinesi, tost makinesi gibi eşlikçilerle performe ettikleri birçok özgün ve uyarlama esere farklı, bambaşka bir hissiyat katıyorlar. Vaktinde özellikle Anstruzende Neubauten'ın keşfimizle başlayan, sonrasında Dadaizm ve Müzik Konkret'in tekinsiz dünyasında gezinen bünyemiz, bu tip üretimleri her zaman yoğun ve yorucu bir altyapıya sahip işler olarak görür. Zor felsefi veya kişisel okumalar, şehrin karanlık köşeleri ya da tekinsiz ve dışlanmış hayatların hikayeleri, insanların deneyselden çekinmesinin sebeplerinden biri. Tam da bu korkutucu alt metinler işte buna sebep olabiliyor. Hurra Torpedo, tam da bunun aksine, bazısı kendi besteleri, bazısı ise bilindik şarkıların uyarlamalarından oluşan performanslarıyla keyifli ve yormayan ama kendine has bir dinleme alanı yaratıyor. Evet, yine tam bir pazar ve öncekilere göre çok da gri olmayan bir albümle karşınızdayız. Sizleri Norveçli kolektif deneysel performans ekibi Hurra Torpedo'nun ilk ve tek uzun çaları olan Colossus of Macedonia albümüyle baş başa bırakıyorum. Önümüzdeki pazar tekrar görüşene kadar bendeniz Murat MRT Seçkin ya da kısaca MRT iyi haftalar diler. Dayanışma ve sevgiyle kalın.

Neden bunları dinliyorum? Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları.

0: Hazırlayan ve sunan Murat MRT Seçkin.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Esra Sevgili'ye teşekkür ederiz.

0: Cumartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Rest memo, you're my DJ, remember that.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Murat Ermert, Can Ermert, Özlem Ermert ve Didem Dirin'e teşekkür ederiz.
2: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.

İyi akşamlar. Apaçık Radyo'da önümüzdeki bir saat boyunca sarhoş atlar zamanı. 724 forma numaralı programda yine bir albüm ağırlayacağız. Bundan tam 50 yıl önce bugünlerde yayınlanan 1976'nın Mayıs ayında yayınlanan bir albüme kulak vereceğiz. Steve Miller Band'in Fly Like an Eagle adlı kült albümü. Açılışta The Joker vardı. The Joker 1973 tarihli Steve Miller şarkısı grubun en meşhur işlerinden biriydi. Bu şarkının ve dolayısıyla albümün yayınlanmasından 3 yıl sonra Steve Miller biraz müzikal olarak kendi kırılma noktasına imza attı. İşte bu albümle bugünlerde 50. yaşını kutladığımız Fly Like an Eagle adlı albümle o tarihe kadar daha blues ağırlıklı bir tarzı benimsemişti Steve Miller ve arkadaşları. Fly Like an Eagle ise yüzünü biraz daha geleceğe dönük tutan bir albüm. Albümün kullandığı yeni sesler biraz müziği sadeleştirip daha ticari kaygılarla demeyelim de ticari başarıyı arttırmak için kullandığı yöntemlerin yer aldığı da bir albüm. Başarılı da oluyor ve genel olarak kritiklere baktığımızda 70'lerin ikinci yarısında Amerikan rock sahnesinin en akılda kalıcı ve zamansız, yani zamanın ötesinde bir albüm olarak kabul edildiğini görüyoruz. Biraz elektronik dokunuşlarla zenginleşen ve radyolar açısından da biraz daha nasıl diyelim, radyo dostu bir albüm olarak kabul edilmiş. Akılda kalıcı ve basit armoniler, riffler, bu elektronik dokunuşlar dediğimiz aslında bir synthesizer kullanımı, dönemin müzikal teknolojilerine de alan açan bir albüm. Şarkıların önceki Steve Miller albümlerine göre biraz daha kısa, zamansal olarak kısa olduğunu söyleyebiliriz. Bu akşam işte bu albüme baştan sona kulak vereceğiz. Arada girip albümle ilgili birkaç bilgi daha sizlerle paylaşacağız. Albüm bir intro ile açılıyor. İsim şarkısı Fly Like an Eagle'dan önce bir dakikaya aşan bir intro var. Bu aslında albümün gelecekle ilgili kurduğu temaya da dinleyiciyi hazırlayan bir intro, bir uzay sesi hissiyatı oluşturuyor. Zaten Fly Like an Eagle'da da geleceğe ilişkin bir zaman metaforu yer alıyor. En ikonik Steve Miller şarkılarından biri aynı zamanda. Hemen bu introyu takip ediyor Fly Like an Eagle. Ardından iki şarkı daha dinleyeceğiz. İki numaralı şarkı Wild Mountain Honey. Bu da yine bir deneysel bir şarkı diyebileceğimiz türde psychedelic ögelerle nasıl diyelim, süslenmiş. Ardından radyoların çok sevdiği gece kulüplerinin, rock barların çalma listelerinde sıkça yer alan bir Steve Miller Band hiti gelecek. Albümün aslında 4 numarası, eğer Space Intro ve Fly Like an Eagle'ı ayrı parçalar olarak kabul edersek, bir klasik rock marşı Serenade. İlk sekansa bu 4 parçayı sıkıştıracağız. Bu akşamı Steve Miller Band'in tam da bugünlerde 50. yaşını kutlayan albümüne Fly Like an Eagle'a ayırdık. Zaman zaman yaptığımız üzere albüm konseptli bir sarhoş atlar zamanına. Hazırsanız eğer saatler 11'i vurana dek alıcılarınızdayız.

Apaçık Radyo'dasınız. Sarhoş Hatlar zamanı tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam bugünlerde 50. Yaşını kutlayan Steve Miller Band'in klasik albümü Fly Like an Eagle parantezinde devam ediyor. Baştan sona albümü dinleyeceğiz. Ben de bu anons dışında bir ikinci anonsla akışa girmeyeceğim. Çünkü şarkılar aslında bir konsept albüm olarak tasarlandığı için Fly Like an Eagle birbiriyle bağlantılı bir kesintisiz akış içinde kaydedilmiş. Bu dinleme zevkini bölmemek adına sadece bir kapanış anonsuyla tekrar alıcılarınıza uğrayacağım. 50. yaşını kutluyor dedik. 1976'nın Mayıs ayında, tam olarak Mayıs'ın 15'inde yayınlanmış bu albüm. Yani 50 yıl artı 2 gün almış 51. yaşından Capitol Records tarafından yayınlanan bu albüm. Steve Miller albümün prodüksiyonunu da büyük ölçüde kendisi üstlenmiş. San Francisco'da CBS stüdyolarında kaydetmiş bu albümü. Açılışta belirtmiştik. Tekrar edelim. Bu albüm Steve Miller Band'in 9. albüm ve ilk 8 albümüne oranla müzikal olarak keskin bir kırılmayı beraberinde getiriyor. Daha önce ağırlıklı olarak blues çizgisinde ilerleyen Steve Miller Band'in synthesizer kullanımıyla birlikte yüzünü geleceğe döndüğü ve biraz daha dönemin çizgisine ayak uydurduğu, dolayısıyla ticari başarıyı da yakalayan bir albüm olmuş. Elbette bunun sonuçları da Steve Miller açısından tatmin edici olmuş. Satış rakamları oldukça yüksek. Billboard listelerinde uzun süre misafir olmuş Fly Like an Eagle albümü ve albümde yer alan şarkılar. Az önce dinlediğimiz Serenade ile beraber Rockin' Me adlı şarkı, ki birazdan dinleyeceğiz. Klasik radyoların vazgeçilmezleri arasında olmaya devam ediyor. Şimdi albümün kalan şarkılarını dinleyelim. Bu ikinci sekansı Dance Dance Dance ile açacağız. Biraz country rock etkileri hissedeceğiniz bir şarkı. Ardından sırasıyla Mercury Blues, ki bu bir blues cover'ı. Take The Money and Run, Rockin' Me, You Send Me, Sweet Mary ve The Window adlı şarkıları dinleyeceğiz. Ve bu 10 şarkının tamamlanmasıyla baştan sona Fly Like an Eagle albümünü alıcılarınıza göndermiş olacağız.

The Window ile açıldığı gibi kapanan bir Steve Miller albümüydü Fly Like an Eagle. Bu akşam baştan sona alıcılarınıza gönderdik. Ben açıkçası keyif aldım. Dönem bizi baştan sona albüm dinlemekten uzak tutan uyarıcılarla dolu. Zaman zaman bunu hatırlatmak bir anlamda biz radyocuların da görevi olmalı. Baştan sona dinlediğinizde aslında bu şarkıların bir bütünlük içinde oluşturulduğunu, bir araya getirildiğini ve konsept albümün ne kadar önemli ve bugünlerde unutulan bir yaklaşım olduğunu da anlıyoruz. Öyle keyifli bir albümdü. 50. yaşını kutladığımız Fly Like an Eagle ve sizlerle paylaştık. Kapanışı ise 1982 tarihli bir diğer Steve Miller şarkısıyla yapacağız. Abracadabra dinleyeceğiz. Albüm süresi bir programı doldurmadığı için ben Akif Burak Atlar, teknik masada Feryal Kabil, sizlerle bir saat geçirdik. Önümüzdeki pazar farklı bir konu parantezinde görüşmek üzere. İyi haftalar.

0: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Murat Ermert, Can Ermert, Özlem Ermert ve Didem Dirin'e teşekkür ederiz.

0: 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal. Kainatın tüm seslerine. Ay. Apaçık Radyo.
1: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
2: Zifir. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı.

0: Apaçık Radyo'dasınız. Zifiri başladım. İlk Sema Aytun'a ben.
1: Uğur Çıkrıkçılı bende.
0: Hoş geldiniz yayına. Gece yarısına kadar geçecek sürede Uğur ve benim seçkimi duyacaksınız. İlk kaydı dinledik bile. Yakın zamanda bir yayınlanmış bir parçaydı bu. Frozen Soul, Invoke War isimli kayıtla yer aldığım playliste. Ayrıca bir collab da içeriyor bu parça, bir işbirliği. Machinette'ten Rob Flynn de parçanın yarısından sonra vokaliyle Texas'ta ekibe Frozen Soul'a eşlik etti. Evet, Invoke War sert bir açılış yapmış olduk. Yeni bir ekip Frozen Soul ama çok kuvvetli bir giriş yaptılar. Son 10 yıl bile diyemeyiz hatta. Şu anda pek çok
1: 2018.
0: Evet, 2018 kuruluşları Chad Green ve Michael Monday tarafından vokal ve gitarist kurulmuş olan ekip şu an festivallerinde canlı performanslarıyla aranan gruplarından birisi. Üçüncü stüdyo albümleri No Place of Warmth da geçen günlerde yayınlanmıştı. Bu albüme de kulak verilebilir. Frozen Soul'un hayli sert, agresif diyebileceğimiz müziğinden pek çok örnek orada bulunabilir ama ben geçen yaz Rob Flynn'in Mosh Pit'inin etkisini hala üzerimden atamadım herhalde. Temmuz'da İstanbul'da olan. O yüzden bu parçayı koyayım dedim. Hem de Invoke War bu akşamın playlistini de böyle biraz şey yapıyor, başlatıyor gibi de düşündüm tema olarak. Evet, ve böyle başladık işte.
1: Evet, bu şarkının ikinci yarısını vurgulaman iyi oldu. Ben de aslında vurgulayacaktım. Şarkı başladı. Rob Flynn nerede? Ya da kulağım arıyor nerede vesaire. Neyse, sonrasında tabii yakalıyorsun
0: Evet.
1: bilindik sesini. Valla işte groove driven death metal diyebiliriz gerçekten. Yani groove temelli bir müzik yapıyorlar. Yani bu bazı parçalarda yani groove peşinde koşmak zor bir şey aslında. Böyle bazen tekrar riskini de barındırabiliyor. Böyle bir ya
0: Tabii.
1: bu riff daha önce gelmiş miydi ya da bu şu parçaya benziyor deme ihtimali gerçekten artıyor. Ama hani Frozen Soul bunu buralara çok bu bataklıklara düşmeden bir albüm yapmış. Hatta yani 2023 Glacial Domination albümü de çok sıkı bir albüm. Dying Fetus'tan John Gallagher'ın da muhteşem bir nevi co-vokali var bir parçada. Yani ilk kez dinleyen dinleyicilerimize de o albümü de öneririm ben. Evet, Bolt Thrower, Obituary vesaire yani seven biriyseniz hani Frozen Soul size bir antidot olur bir
0: Kesinlikle.
1: eksiklikte, yoksunlukta.
0: Evet, son dönemden sesleniyor olsalar da old school'da gayet kuvvetli hissettiren bir grup. Yakın zamanda yayınlanmış 3. stüdyo albümleri vesilesiyle yer aldılar. Bu akşamki zifirin aslında ağırlığında yeni kayıtlar var. Sonuna kadar son bölümde bir ufak değişikliğimiz olacak. Ama yakın dönem üretimlere kulak vereceğiz. Dark Throne var. Şimdi sırada sana bırakıyorum Hoş.
1: Evet, To the Dry Wells of Hell gelecek. Yakın zamanda çıktı Dark Throne'un 22. stüdyo albümü.
0: Evet.
1: 8 parçadan oluşuyor. Yani baktığımızda çok şaşırtmıyor bizleri. Yani Dark Throne'un evriminde ya da seçtiği yolda gidişinde. Hatta ben birçok albüme göre daha iyi bir albüm olduğunu da söyleyebilirim.
0: Ben de çok
1: Albümde
0: sevdim.
1: özellikle Merciful Fate, Celtic Frost Battery etkileri de görebiliyoruz. O heavy tarzda, yani rifflerde özellikle gitar rifflerinde bunu görmek mümkün. Diğer taraftan da işte Siberian Thaw ve Deep Rooted parçalarında da böyle daha Doom tadını da böyle bir girip çıkan
0: Kesinlikle.
1: oralarda yüzen denemeleri de var. Evet, yani Nocturne Occulto ve Fenris yapsa ne yapsa yeridir noktasında artık böyle dinleyiciler de bizler de o şeyde gidiyoruz. Ama yakın zaman yani son 10 yıldaki Old Star özellikle Astral Fortress albümlerini sevenlerin yani bu albümü de seveceklerini düşünüyorum ben. Evet, yani üzmedi, şaşırtmadı. Bence de diskografide de iyi ve benim bir dinleyip bir daha dinlemediğim Darkthrone albümleri vardır ama bu albüm peki öyle olmayacak gibi duruyor.
0: Evet, Prehistoric Metal ismini taşıyor Daktron'un yepyeni albümü. Dinliyoruz The Dry Wells of Hell.

0: Dark Throne'un Prehistoric Metal isimli son albümünden The Dry Wells of Hell dinlettik. Apaçık Radyo'da Zifir dinliyoruz. Jungle Road var sırada. Yeni yayınladıkları albümleriyle konuk olacaklar onlar da. Evet, ben biraz Amerikan Death Metal'i sularında geziyorum bu akşam. Jungle Road Stay Dead isimli parçalarını seçtim onların da. Evet, sahnenin epey sert ekiplerinden. Bunlar 90'lara kadar uzanıyor. Tabii ki açılışta yer alan Frozen Soul'dan farklı olarak daha görece oturmuş bir ekip. Estetiklerinde epey tutarlı. Old School Death'i bugün de halen sahnede temsil eden, beni heyecanlandıran bir ekip. Madem son dönemlere şöyle bir bakıyoruz diye düşündüm, bu albüme de uğramadan edemedim ben. Neler söylemek istersiniz?
1: Evet, Benediction ve Boltrover'ını sevenleri, ben de en azından bu etkileri uyandırdı dinlerken Jungle Road. Yani dediklerine katılıyorum, çok uzatmayacağım. Belki bir 2015 tarihli Fight for Stand'daki Max Cavalera düetini de Orders Shall Prevail albümündeki, onu da önerebilirim dinleyicilere. Bir kulak verebilirler.
0: Evet, biz şimdi Stay Dead dinliyoruz Jungle Road'dan.

0: Jungle Road, Stay Dead. Evet, isyankar bir parçaydı bence. Ben de bir ton böyle politik çağrışımı da oldu. Ama bunları şimdi dikte etmeyelim dinleyicilere. Keyif
1: Evet,
0: aldın
1: gece
0: umarım.
1: saatinde
0: Aynen
1: biraz
0: öyle.
1: müziğe doyuyorum.
0: Evet, Six Feet Under'la devam ediyoruz.
1: Evet, son albümünden gelecek bir parça. Şimdi Grass From Beyond. Yani Killing for Revenge'in gerisinde kalabilir diye düşündüğüm bir albüm. Ama bunu söylediklerine rağmen Owens'ın eski gitar performanslarında sürdürdüğü çok sağlam bir albüm olmuş. Bir röportajını okudum. Eski riff arşivinden seçtiğim işte ritimlerle böyle bir katilin kurbanıyla oynaması böyle gibi geçmesi gibi albümle oynadım ve ortaya çok acayip bir şey çıktı gibi bir şeyler söylüyor. Ve gerçekten hani böyle bir enteresan riffler ve fikirler var albümde. Evet, yani Cannibal Corpse, Decide ve Six Feet Under'dan sonra Jack Owen'ın varlığı gerçekten Six Feet Under'ı bence bir başka bir yere taşıdı. Hatta yok olmazının bile önüne geçti diyebilecek kadar iddialı bir laf edeyim şimdi.
0: Doğru. Evet. Aynı etkiyle de bu işi sürdürmek hiç kolay değil tabii ki. Onu da başarıyorlar.
1: Evet, dinleyelim bakalım.
0: Evet, Grass
1: Grass From Beyond
0: From
1: geliyor.
0: Beyond dinleyeceğiz, evet.

0: Grass From Beyond, Six Feet Under'dan geldi 2026 plaklarından. Sırada bozmuyoruz aslında hizamızda. Mutilation Barbecue isimli ekip olacak. Cleveland'dan bir topluluk olduğunu görüyoruz. Son dönem ekiplerden birisi. Yani groove driven da denebilir ama daha bir hani grind estetiği, gore estetiği de var. Ekibin epey sevdim. Bir yandan da gitar kullanım özellikle bu parçanın sonlarına doğru bence bu kaydı daha şöyle bir 90'lar sonu death metaline de bağlıyor bence müthiş bir gitar geçişiyle. Heyecanlandım yani ben parçayı duyunca. Ne söylemek istersin?
1: Evet, hem yani her şeyden önce çok genç müzisyenler olduğunu da söylemek lazım. O da bence çok önlerinin açık olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan ben dediğine katılıyorum. Çok slam, brutal death metalin iyi örneklerini sunuyorlar. Zaman zaman biraz teknik pasajları var parçalarda. Ama çok lezzetli, böyle kemik kıran bir albüm olmuş yani.
0: Müthiş. Evet. Cleveland sahnesi. Dönüp bakmak lazım. Mutilation Barbecue'da işte oradan bizce orijinal bir ses. Flesh Regenerated. Şimdi radyonuzda.

0: Mutilation Barbecue'dan geldi Flesh Regenerated. Evet, Amerika'nın gelecek vadeden gruplarından biriydi. Şimdi sırada da Almanya'dan bir grup, yine gelecek vadedenlerden biri olduğunu düşünüyorum. Şimdi dinleyicilerimiz de bilecektir. Böyle zaman zaman işte festivallerde olsun, lokal müzisyenlerde olsun, yani keşfettiğimiz şeyleri de çalıyoruz Zifir'de. Bu sefer de ben bir arkadaşımın grubundan, Magdeburg'dan yer vermek istiyorum.
1: Magdeburg'u görünce tahmin ettim, evet. Ve çok etkilendim.
0: Evet, yani aynı üniversitede, ayrı bir enstitüde çalışıyor. Nörobilim doktorası yapıyor Selina. 2020 yılında kurdukları bir grup Unrest, Türkçe'ye huzursuzluk diye de çevirebiliriz. İşte 2010'ların black metal özelliklerini taşıyan bir grup olduklarını söylüyorlar. Unified in Bane albümünü 2025 yılında çıkartmışlardı. Evet, böyle blast beatlerin olduğu, atmosferik, melankolik, melodik rifflerinde olduğu güzel bir albüm. Nebel Schwaden parçanın ismi, Sisli Bulutlar diye de çevirebiliriz. Üç kişiden oluşuyor şu an. Selina da gitarlarda çok iyi bir performans sergiliyor ki böyle lokal kadın black metal müzisyenleri de çok olmadığı bir ortamda da bence çok
1: Kesinlikle.
0: iyi işler yapıyorlar.
1: Evet, yer altından bir örnek diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla öyle şeyde streaming platformlarına falan baktığınızda tam anlayamayabilirsiniz etkisini, ama sen eminim yakından takip ediyorsundur sahnedeki
0: Evet.
1: varlıklarını, değil mi?
0: Aynen öyle.
1: Peki. Unrast şimdi radyonuzda.

0: Zifir'de Kara Bulutlar vardı. Magdeburg'dan Onur Aslan, Nebel Schwaden dinlettik. Doğru okudum mu bilmiyorum Onur.
1: Oldu. Oldu. Kurtardım.
0: Olmuştur. Evet. Hadi şimdi yeni açtığımız, Onur Aslan açtığımız bu yeni hattan devam edelim. Geçen haftaların playlistinde zamansızlıktan yer veremediğimiz Kanadalı bir ekibe geçiyoruz. Montreal ve New York arasında McTokyan Departure Chandelier dinleteceğiz sizlere. Evet, yani raw black metal ruhunu ayakta tutmakla birlikte özellikle albüm kapaklarından sözlerine kadar estetik olarak daha başka bir düzlemde yani ilginç bir iş yapıyorlar. Hı-hı. Kanada'dan konuşup Napolyon dönemi Fransız tarihinden ve özellikle Napolyon'un nasıl diyeyim, yani onu hep büyük imparator olarak alınız ama döneminin vahşetinden de sıkça Hı-hı. söz eden, bunu bugüne yansıtan bir grup olduğu için bana epey belud geldi eskilerin deyimiyle, öyle söyleyeyim. Böyle bir deşmek istedim yani ne yapıp ettiklerini.
1: Evet, bakınca gerçekten hani Napolyon'un o karanlık dönemine ek olarak işte imparatorluğunu, aristokrasinin eleştirileri, zaman zaman işte dark, platonik ve romantik temalı rifflerle beraber enteresan bir harman yapıyorlar gerçekten de. Yani o raw production, yani kötü kayıt da 90'lara ait de böyle bir his uyandırıyor. Diğer taraftan sözleri daha medieval imperial atmosferi de oluşturan bir grup. Evet, çok ilginç. Hatta kapaklarını da bir konuşmuştuk geçen hafta aramızda da. Yani öyle bir neoklasik tarzda ilginç black metal formatından da alışmadığımız albüm kapakları ve çalışmaları da var. Çok orijinal bir yere oturuyor bence bu grup.
0: Evet, yani klasik üslupla da belli ki bir yan yana getiriyorlar kendilerini. Müzik olarak da ben de bunların yan yana gelmesini epey heyecanlı buluyorum. Buldum. Hadi dinleyelim. Life Escaping Through Candle Smoke şimdi radyonuzda.

0: Kanada'dan Departure Chandelier dinlettik sizlere. Life Escaping Through Candle Smoke isimli parçaydı. Evet, lo-fi prodüksiyon, raw black metal, tüm bunlar repertuarda yer alırken işte Napolyon estetiğine, Napolyon dönemine bakan ilginç bir grup olarak radarımıza girdi. Yakın dönemin keşiflerinden biri olmuştu bizim için de Departure Chandelier. Bir örneğine en azından yer vermiş olduk parçalarının. Evet, Apaçık Radyo'da Zifir'de yavaş yavaş kapanış parçasına geçeceğiz. Son sözleri sarf etmek üzereyiz şimdi.
1: Evet, Vehemence grubu geliyor şimdi Fransa'dan. İkinci albümleri Ordelius'ten bir parça seçtik. Pearlaglave. Şimdi az önceki parçayla da biraz uyumlu gidecek. Yani o özellikle parçanın sonundaki o medieval, daha muzaffer yoğunluklu klavye namelerinle beraber güzel bir seçki
0: Kesinlikle.
1: yapmışız diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Yani nasıl tanımlayabilirim? Yani Summoning'in Lugburz dönemleri, ilk dönemleriyle Windir'i böyle bir alıp bir Shaker'da karıştırsak herhalde böyle bir şey çıkar diye düşünüyorum Vehemence'ı tanımlamak için. Gerçekten böyle daha epic, black ve folk soslu bir müzik diyebilirim yaptıklarına. Çok iyi melodiler var. Bu parçadaki riffleri de çok sevmiştim ilk dinlediğimde. Bu arada Esra'ya arkadaşım, teşekkür ediyorum. Onun sayesinde tanıdım.
0: Süper.
1: Diğer taraftan da bir zorlayıcı tarafı da bu epik parçaları, muzaffer lirikleri dinlerken 11-19 dakikalık parçalar biraz yorabiliyor. Albüm belki handikapı bir tık bu diye düşünüyorum. Ama
0: Olabilir.
1: bu parça baştan sona iyi bir kapanış parçası.
0: Evet, Vehemence diyeceğiz herhalde Fransız oldukları için ekibe.
1: Doğru.
0: Çok iyi oldu ama. Departure Chandelier'in ardından Pearlaglave isimli epik bir kayıt var. Şimdi sırada. Teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için.
1: İyi geceler.

0: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
1: Zifir. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul.
2: Güdere giderken alvda bir yağmur. Güdere giderken alvda bir yağmur.
1: İstanbul'da mekanlar, olaylar ve insanlar. Ya

0: Planck.
1: Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
2: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

brenne ich. Reiß mich nieder. Nieder.

Beta.

Klang. Ses, sessizlik ve gürültüye dair. Hazırlayan

0: It is not in the rubbish. It is in where you put the rubbish.
1: Apaçık Radyo.
2: On üç melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
3: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
4: Kainatın tüm sesleri
5: Apaçık Radyo.
6: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
3: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
1: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: Apaçık Radyo.
1: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
0: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo müzikleri.
3: Ben her mevsim o yere üzgün üzgün giderim. O ağacın altını hep ziyaret ederim. Seni elin elinde yanımda hissederim. O yeri, o günleri anmaz olur muyum hiç? O güzel yıllar için yanmaz olur muyum?